Majör Keman Sonatını Renaud Capuçon'un 30 Nisan 2025 tarihli resital kaydından dinlediniz. Sanatçının piyanist Guillaume Bellom eşliğinde seslendireceği ikinci eser Beethoven'a ait Opus 12 Mi Bemol Majör 3 numaralı Keman Sonatı.

9 Nisan 2025 tarihinde piyanist Guillaume Bellom eşliğinde sahne alan Renaud Capuçon, Beethoven'ın Opus 12 Mi bemol majör 3 numaralı keman sonatını seslendirdi. Sanatçının resitali Schumann, Brahms ve Albert Dietrich'in birlikte yazdıkları sonatla devam ediyor.

Schumann, Brahms ve Albert Dietrich'in birlikte yazdıkları sonatı Renaud Capuçon'un resital kaydından dinlediniz. Sanatçının seslendireceği son eser, Brahms'ın Opus 105 Liedler serisinde yer alan ilk parçanın Yaşa Heifetz'in keman ve piyano için düzenlediği versiyonu.

Düzenlemesi Ya Şahayfes'e ait olan Brahms'ın Opus 105 Liedler serisinden ilk parçayı Renaud Capuçon ve piyanist Guillaume Bellom'un 30 Nisan 2025 tarihli resital kaydından dinledik. Programımız Franz Schubert'in Goethe'nin sözleri üzerine bestelediği iki Liedle devam ediyor.

Franz Schubert'e ait Çobanın Ağadı ve Sakin Deniz başlıklı ikiliydi. Tenor Christoph Bregardin, piyanist Andreas Steyer eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümü Franz Schubert'in son büyük eseri olan Do majör 9. senfonisi ile sona eriyor.

Franz Schubert'in ölümünden 20 yıl sonra 1849 yılında yayımlanan Do Majör 9. senfonisini Andrew Litton yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Letonyalı çağdaş besteci Iman Zemzaris'in keman, viola, cello ve piyano için Melankolik Vals adlı eserini geç barok dönemden Nikola Şvedevil'in Opus 13 Sol Minör 6 numaralı blok flüt sonatını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Julius Zarambiski ile başlıyoruz. Ukraynalı bestecinin 1885 yılında 4 bölüm halinde kaleme aldığı Opus 34 Sol Minör Piyanolu Kenteti, piyanist Pavel Kovalski ve Slezyan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendiriyor.

Julius Zarambinski'nin 1885 tarihli Opus 34 Sol Minör Piyanolu Kentetini, piyanist Pavel Kovalski ve Silezyan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinlediniz. Carl Philipp Emanuel Bach'ın 1756 yılında kaleme aldığı Tanrı Yaşıyor başlıklı kantatıyla devam ediyoruz.

Philipp Emanuel Bach'ın Tanrı Yaşıyor başlıklı kantatını dinlediniz. Edward Grieg'in Opus 33 12 şarkı serisinden Son İlkbahar başlıklı ikincisi var sırada. Bestecinin vokal ve piyano için kaleme aldığı eserin Oda Orkestrası düzenlemesini dinliyoruz.

Edward Grieg'in Opus 33, 12 şarkı serisinden Son İlkbahar başlıklı ikincisini Camerata Band topluluğunun yorumuyla dinlediniz. 1954 doğumlu Letonyalı besteci İmants Emzaris'in keman, viola, cello ve piyano için melankolik vals

Letonyalı besteci İmans Emzaris'e ait Melankolik Vals adlı eseri kemanda Janis Bulavs, viyolada Olaf Stas, celloda Leons Beldre ve piyanoda Aldis Liepins seslendirdi. Fritz Kreisler'in keman ve piyano için Boccherini stilinde Allegretto başlıklı eseri var sırada.

Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için Mi Majör sonatını Güney Koreli piyanist Sejun Kim'den dinlediniz. Carl Maria von Weber'in Oboa ve Nefesli çalgılar için Do Majör konçertinosu var sırada. Eseri trompet sanatçısı Jeffrey Payne yorumluyor.

Karl Maria von Weber'in Do Majör Konçertinosunu trompet sanatçısı Jeffrey Payne ve Melbourne Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinlediniz. Ülkesinde ulusalcı akımın öncülerinden olan Hırvat besteci Ferdo Livadić'in solo piyano için Fa diyez minör nocturnu ile devam ediyoruz.

Hırvat besteci Ferdo Livadić'e ait Fa diyez minör nocturnu, piyanist Vladimir Kirpan'dan dinlediniz. Programımız geç barok dönem bestecilerinden Nikola Şedevil'in Opus 13 Sol minör 6 numaralı blok flüt sonatıyla sona eriyor.

0: Nicola Shedevil'in Opus 13 Sol Minör 6 numaralı blok flüt sonatını Dorothee O. Berlinger yönetimindeki Ensemble 1700 seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayirdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördü.

0: düşürdüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarından etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etme amaçladığı vurgulandı. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar" dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdi iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede iş alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflar da bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin meclisinin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve heyetlere görüşmeye geçti. Görüşmede İran savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi. Ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze'nin Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlenen basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken yüksek temsilci, "Hala siviller öldürülüyor" dedi, Filistinlilere verilen sözler tutulmadı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Haberleri
1: sıcaklar edeceğiz. Gelmeden serinliği garantileyin.
2: Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

Samuel Beston'in Mi Bemol Majör Senfonisini dinlediniz. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi.

Franz Anton Hofmeister'in 21 numaralı Re majör flüt konçertosunu dinlediniz. Prag Oda Orkestrası seslendirdi. Solist ve şef Bruno Mayer'di.

Luigi Boccherini'nin Opus 12 4 numaralı Re minör senfonisini dinlediniz. Johannes Goritzky yönetimindeki Alman Akademi Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçılarımız Pietro Deli Antoni ve Pietro Niocchi.
2: Radyo 3.
1: Sizin için seçtiğimiz ilk eser Pietro Deli Antoni'nin Opus 4 1 numaralı keman sonatı. Kemanda Alessandro Ciccolini'ye Il Coro d'Arcadia Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Pietro Delia Antoni'nin Opus 4 1 numaralı keman sonatını dinlediniz. Kemanda Alessandro Ciccolini'ye Il Coro d'Arcadia Oda Orkestrası eşlik etti. Pietro Delia Antoni 16 Mayıs 1648'de İtalya'nın sanat merkezi Bologna'da dünyaya gelir. Müzikal yolculuğunun henüz başlarındayken dönemin en önemli sanat merkezlerinden biri olan Bologna'nın kültürel atmosferine dahil olur ve şehrin çeşitli kiliselerinde aktif bir müzisyen, özellikle de usta bir kornet icracısı olarak sahne alır. Enstrümanına olan hakimiyeti ve kompozisyon bilgisindeki derinlik hem dinleyicilerin hem de dönemin otoritelerinin dikkatinden kaçmaz. Sanatçı bu sayede yeteneğiyle hızla takdir toplar. Bu istikrarlı yükseliş onu prestijli San Giovanni'nin Monte Kilisesi'nin koro şefliği pozisyonuna kadar taşır. Burada sadece koro ve orkestrayı yönetmekle kalmaz, aynı zamanda litürjik müzik repertuarını da zenginleştirir. Elde ettiği bu saygınlık ve idari tecrübe, kariyerinin ilerleyen yıllarında ona Santa Maria Maggiore gibi şehrin diğer köklü kiliselerinde de yöneticilik kapılarını aralar ve San Petronio Bazilikası'nın seçkin müzisyenleri arasında daimi bir yer edinmesini sağlar. Sanatçının Opus 4 2 numaralı keman sonatını dinliyoruz. Kemanda Alessandro Ciccolini'ye Il Coro d'Arcadia Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Pietro degli Antoni'nin Opus 4 2 numaralı keman sonatını dinlediniz. Kemanda Alessandro Ciccolini'ye Il Coro d'Arcadia Od Orkestrası eşlik etti. Pietro degli Antoni'nin müzik tarihine bıraktığı en kalıcı izlerden biri, 1666 yılında kurulan ve Avrupa'nın en prestijli müzik kurumlarından biri haline gelen Accademia Filarmonica ile kurduğu köklü ilişkidir. Besteci sadece topluluğa katılan sıradan bir isim olmakla kalmaz, bu elit organizasyonun temellerini atan kurucu üyeler arasında bizzat yer alır ve akademinin sanatsal vizyonunun şekillenmesinde hayati bir rol oynar. Müzik teorisi üzerine yapılan tartışmalarda ve standartların belirlenmesinde aktif bir figür olarak topluluğun gelişimine emsalsiz katkılar sağlar. Meslektaşları arasındaki saygınlığı ve otoritesi o denli artar ki, akademinin en üst düzey yöneticisi olan ve müzikal yeterliliği onaylama yetkisine sahip başkanlık makamına layık görülür. Bu büyük onura yalnızca bir kez değil, 1676, 1684 ve 1696 yıllarında olmak üzere tam 3 kez seçilerek kurum üzerindeki sarsılmaz etkisini ve liderlik vasfını kanıtlar. Sanatçının Opus 4 3 numaralı keman sonatını dinliyoruz. Kemanda Alessandro Ciccolini'ye Il Coro d'Arcadia Od Orkestrası eşlik ediyor.

Pietro Delia Antoni'nin Opus 4 3 numaralı keman sonatını dinlediniz. Kemanda Alessandro Ciccolini'ye Il Coro d'Arcadia Oda Orkestrası eşlik etti. Pietro Delia Antoni sadece bir icracı değil, aynı zamanda üretken bir besteci kimliğine de sahiptir. Eserlerinde barok dönemin süslü ve duygusal yapısını yansıtır. Keman ve sürekli bas için çok sayıda sonat besteleyen sanatçının, özellikle Opus 4 ve Opus 5 sonat koleksiyonları, yaşadığı dönemin keman tekniği gelişimine ışık tutar. Besteci, dini müzik alanında motetler ve oratoryolar bestler.

bestelemekteler. Bunların yanı sıra birçok opera kaleme alan bestecinin 1679 yılında sahnelenen Attide başlıklı operası, operaları arasında en dikkate değer olanıdır. Pietro degli Antoni, hayatının büyük bir kısmını doğum yeri olan Bologna'da geçirir ve şehrin müzikal dokusunu derinden etkiler. Sanata adanmış uzun bir ömrün ardından 1720 yılında 72 yaşındayken Bologna'da hayata gözlerini yumar. Besteci arkasında İtalyan barok müziğinin zarafetini yansıtan çok sayıda eser ve öğrenci bırakır. Sanatçının Opus 4 5 numaralı keman sonatını dinliyoruz. Kemanda Alessandro Ciccolini'ye Il Coro d'Arcadia Oda Orkestrası eşlik ediyor.

0: Pietro degli Antoni'nin Opus 4 5 numaralı keman sonatını dinlediniz. Kemanda Alessandro Ciccolini'ye Il Coro d'Arcadia Oda Orkestrası eşlik etti. Sevgili dinleyenler, programımız bir başka İtalyan besteci Pietro Niocchi ile devam ediyor.
1: Radyo 3.
0: Pietro Niocchi 27 Şubat 1689'da İtalya'nın Brescia şehrinde orta sınıf bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Küçük kardeşinin ölümünün ardından önce Venedik'te müzik eğitimi alır, daha sonra Macaristan, Viyana ve Münih'e seyahatlerde bulunarak farklı kültürlerin barok stillerini inceleme fırsatı elde eder. Besteci müzikal perspektifini geliştirdiği bu seyahatlerden sonra doğduğu şehir Brescia'ya geri döner ve burada uzun süren yaşamının geri kalan kısmına akademik ve müzikal uğraşlarla devam eder. Besteci Brescia'da bulunan Santa Maria della Pace Kilisesi'nde önemli görevler üstlenir ve burada genellikle missa, motet ve oratorio formlarında eserler üretir. Niocchi'nin çalışmalarının çoğu geniş çaplı orkestrasyon ve koro yapılarıyla dikkat çeker. Sanatçının 6 numaralı Fa minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Brixia Musicalis Oda Orkestrası seslendiriyor.

Pietro Gnocchi'nin 6 numaralı Fa minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Brixia Musicalis Oda Orkestrası seslendirdi. Gnocchi 1723 yılında Brescia Katedrali'ne orkestra yöneticisi olarak kabul edilir ve bu göreve büyük bir ciddiyetle başlar. Bu dönem onun hem müzikal yetkinliğinin hem de yönetim becerilerinin en belirgin şekilde ortaya çıktığı yıllar olur. Katedraldeki koroları ve enstrüman topluluklarını düzenleyen sanatçı, geniş bir repertuvar oluşturur ve litürjik müziklerin daha düzenli ve zengin bir biçimde icra edilmesini sağlar. Onun yönetiminde katedraldeki müzik anlayışı gelişir ve daha kapsamlı bir yapıya kavuşur. Ardından Gnocchi, dini kurumlara ve sosyal yardıma destek veren Orfanelle della Pietà adlı yetimhanede müzik öğretmenliği yapmaya başlar. Burada hem çocuklara temel müzik bilgisi kazandırır hem de onlara koro eğitimi vererek müziğin bir disiplin ve ifade biçimi olduğunu gösterir.

verir. Bu eğitim yılları Gnocchi'nin yalnızca bir besteci değil, aynı zamanda eğitimci kimliğiyle de tanınmasına yol açar. Bu sayede besteci, toplum yararına hizmet eden önemli bir müzik insanı haline gelir. Gnocchi 73 yaşına geldiğinde yeniden Brescia Katedrali'nde aktif görev almak için başvuruda bulunur. Bu kez sadece orkestra yöneticiliği için değil, aynı zamanda org sanatçılığı için de başvuru yapar. Katedral yönetimi, yeteneği ve önceki başarıları düşünüldüğünde herhangi bir tereddüt yaşamaz ve onu istisnasız her iki görev içinde kabul eder. Böylece Gnocchi hem koro ve orkestra yönetimini üstlenir hem de org çalarak katedral müziğinin merkezinde yer almayı sürdürür. Besteci, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir enerjiyle çalışır, yeni eserler besteler ve katedral müziğinin gelişimine son yıllarında dahi önemli katkılarda bulunur. Hayatının son nefesine kadar Brescia Katedrali'ne bağlı kalır ve burada devam ettirdiği müzikal faaliyetlerle dönemin İtalyan müziğine kalıcı bir iz bırakır. Sanatçının 12 numaralı Do minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Brixia Musicalis Oda Orkestrası seslendiriyor.

0: Pietro Gnocchi'nin 12 numaralı Do minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Brixia Musicalis Oda Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle esen kalın.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Günaydın. Müzikli zaman makinemize hoş geldiniz. Bu sabah klasik müzik tarihinde önemli yere sahip iki şehre, Bonn ve Köln'e yapacağımız yolculuğa, görkemli Ren manzaraları ve efsaneleri eşlik edecek.

Ryan Legend'in Küçük Ren Efsanesi. Mahler'in dinlediğimiz şarkısını Krista Ludwig seslendirdi. New York Filarmoni'yi Leonard Bernstein yönetiyordu. Alman halk şiiri derlemesi Des Knaben Wunderhorn, çocukluğun büyülü boynuzu içinde yer alan bu halk şarkısını söyleyen köylü kızı, kralın hizmetinde olan sevgilisini özlemektedir. Ona kavuşmak için akıl almaz bir plan yapar. Yüzüğünü Ren nehrine atacak, yüzük denize ulaşacak, bir balık tarafından yutulacak, o balık kralın sofrasına gelecek, kral yüzüğü bulacak, sevgilisi yüzüğü tanıyacak ve kıza geri getirecek, sonunda kız özlediği sevgilisine kavuşacaktır. İşte Ren Nehri asırlardır böyle şaşırtıcı hikayelerle dolup taşar. İsviçre Alplerindeki kaynağından Hollanda kıyısında kavuştuğu Kuzey Denizi'ne kadar 1230 kilometre boyunca akar. Alman romantizminin ve mitolojisinin kalbi Ren Nehri sadece bir su kütlesi değil, içinde Nibelungen gibi hazinelerin, Lorelei gibi su perilerinin ve sihirli olayların barındığı mistik bir dünyadır. Almanya, Ren Nehri'nin en büyük havzasıdır ve Alman kültürü geleneksel olarak kendisini bu nehirle özdeşleştirmiştir. Nehrin Mainz ile Köln arasındaki orta bölümü romantik olarak isimlendirilir ve çok uzun zamandır şairlere, ressamlara ve bestecilere ilham vermeye devam etmektedir.

Ren Nehri tam bir kültür harikasıdır. 19. yüzyılda Ren kıyıları, Rhine Romantik adı verilen akım içinde şairler, ressamlar ve besteciler için sembolik bir sahneye dönüşür. William Turner ve Lord Byron bu ilgiyi yaratan ve Avrupa ölçeğinde büyüten isimler olarak öne çıkar. Byron, 4 bölümlük şiiri Childe Harold'un hac yolculuğunda, sürdüğü hayattan bunalan ve uzak diyarlarda macera arayan bir gencin seyahatlerini ve derin düşüncelerini anlatır. Drahenfels'in Kaleli Kayalığı başlıklı şiirinde, Ren Nehri kıyısında bulunan ve üzerinde bir kale kalıntısı barındıran meşhur tepeden aşağıya nehre bakışı tasvir eder. Kaşlarını çatmış bakar engin ve kıvrımlı Ren'e. Suları geniş göğsünde kabarır. Asmalarla yüklü kıyılar arasında ve çiçekli ağaçlarla bezeli tepeler. Bereketli ekin ve şarap vadeden tarlalar ve onları taçlandıran serpilmiş şehirler. Uzak, beyaz duvarları boyunca ışıldayan. Öyle bir manzara sermiş ki önüme, yanımda sen olsan tadardım iki kat sevinçle. Byron'ın bu dizelerle başlayan uzun şiirindeki Ren hayranlığı, Ren romantizminin fitilini ateşleyen kıvılcımlardan biri olmuştur. Kaleli kayalıklar ve çiçekli tepeler imgesi, bölgeyi Avrupalı entelektüeller ve sanatçılar için adeta bir hac merkezine dönüştürmüştür. Ren Nehri, klasik müzik literatüründe de geniş bir külliyata ilham vermiştir. Mahler'in açılışta dinlediğimiz şarkısının yanında Wagner'in Nibelung Yüzüğü dörtlemesi ve özellikle Das Rheingold operası, Jacques Offenbach'ın Ren Perileri operası ve Schumann'ın Ren Senfonisi olarak bilinen 3. senfonisi akla ilk gelenlerdir. Ren Nehri'nin tatlı kıvrımlarındaki müzikal yolculuğumuzun ilk durağı Köln. Kemerlerinizi bağlayın. 176 yıl önceye, Eylül 1850'ye gidiyoruz.

Eylül 1850'de Robert Schumann ve eşi Clara çocuklarıyla birlikte Düsseldorf'a taşınırlar. Robert konserler düzenlemek ve yeni eserler sunmak üzere belediyenin müzik direktörü olarak atanmıştır. Ren kıyısında yaşayan halk, yani Rhinelandlılar, daha önce yaşadıkları Leipzig ve Dresden halkından oldukça farklıdır. Önde gelen bir sanayi merkezi olan Düsseldorf'un sakinleri çok sosyal ve kaygısız bir hayat sürmektedirler. Yeni müzik direktörü Schumann'ı heyecan ve samimiyetle karşılarlar. Schumann ailesi şehre gelir gelmez adeta bir sosyal kasırganın ortasında kalır. Onurlarına davetler verilir, akşam yemekleri ve balolar düzenlenir.

Yaşadıkları yerdi. Şehrin ortasındaki bir apartman dairesinde yaşıyorlardı ve bitmek bilmeyen sokak gürültüleri Robert'in çalışmalarını sekteye uğratıyordu. Schumann'lar 1850 yılının Eylül sonunda trenle güneye, Köln'e günübirlik bir gezi yaptılar. Robert, Kuzey Avrupa'nın en büyük gotik binası olan katedrali kısmen tamamlanmış da olsa yakından görmeyi çok istiyordu. 10 yıl önce Heine'nin şu dizelerini bestelemişti. Rende, o kutsal nehirde aksediyor dalgalarda devasa katedraliyle koca kutsal Köln şehri. Katedralde durur bir resim. Altın bir deri üzerine işlenmiş, hayatımın vahşi karanlığına dostça bir ışık gibi süzülmüş.

Schumann'ın Şair Aşkı şarkı dizisinden Imrain adlı şarkıyı Dietrich Fischer-Dieskau ve Jörg Demus seslendirdiler. Schumann, eşi Clara ile Düsseldorf'un gürültüsünden kaçıp Köln'e yaptıkları günübirlik gezide Köln Katedrali'nden ve Ren Nehri'ne yansıyan görüntüsünden çok etkilenir. Bu mutlu ve huzurlu yolculuktan aldığı ilhamla üzerinde çalıştığı senfoniyi 5 hafta gibi kısa bir sürede tamamlar. Ren Nehri ve çevresinin görkemli bir müzikal portresini çizen senfoni, Beethoven, Mendelssohn ve Schubert'ten de etkiler taşımaktadır. Schumann, senfonisine hiçbir zaman bir isim vermemiş de olsa, 6 Şubat 1851'deki premierden sonra esere Ren başlığı eklenmiştir. Senfoni o kadar beğenilir ki ertesi ay tekrar çalınır. Schumann, Ren kıyısındaki ilk zaferini elde etmiştir. Şimdi bu güzel eserin ikinci bölümünü dinleyelim.

Schumann'ın Opus 97 Mi bemol majör Ren Senfonisinden ikinci bölümü dinledik. Marek Janowski yönetimindeki Dresdner Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Bu eseri bestelemesinden 4 yıl sonra Ren Nehri bestecinin hayatında dramatik bir rol oynar. Yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle kendini Ren'e atarak başarısız bir intihar girişiminde bulunur. Bu olaydan kısa bir süre sonra kendi isteğiyle bir sanatoryuma yatırılmış ve hayatının son 2 yılını burada geçirmiştir.

Köln'den sonra Ren Nehri kıyısındaki Bonn'a doğru yola çıkıyoruz. Yolda bize Ren romantizminin ürünü olarak değerlendirilen bir başka eser eşlik edecek. 1860'ların başında Paris'teki popüler başarısını ciddi bir operayla taçlandırmak isteyen Jacques Offenbach'ın Ren Perileri Operası'ndan Su Perilerinin Korosunu dinleyeceğiz. Offenbach'ın büyük opera türündeki en iddialı denemesi olan, ancak premieri talihsizliklerle gölgelenen ve ardından yaklaşık 140 yıl boyunca unutulmaya terk edilen eserin tam versiyonu, 21. yüzyılın başında yeniden gün yüzüne çıkmıştır. Offenbach'ın en ünlü eseri Hoffmann'ın masallarındaki meşhur Barkarol teması ilk kez bu eserde Su Perilerinin Korosu olarak Ren Nehri'nin akıntısını ve sisli atmosferini tasvir eder.

Offenbach'ın Ren Perileri Operası'ndan Su Perilerinin Korosunu dinledik. Viyana Çocuk Korosu ve Viyana Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Besteci aynı temayı 17 yıl sonra sahnelenecek olan Hoffmann'ın Masalları Operası'nda tekrar kullanmıştı. Bu harika melodi eşliğinde Ren kıyısındaki bir başka önemli müzik merkezi olan Bonn'a vardık. Bonn, Beethoven'ın doğduğu yer olması nedeniyle çok zengin bir müzik mirasına sahip. Büyük besteciye adanmış çeşitli anıtlar ve müzelerle dolu olan şehirde, Ren kıyısına 10 dakika yürüme mesafesinde yer alan doğduğu ev, bugün Beethoven evi olarak ziyaretçi kabul ediyor. Enstrümanlar, resimler, notalar, kullandığı eşyalar, yazdığı mektuplar ve kağıda döktüğü müzikal fikir taslaklarından oluşan kapsamlı ve son derece değerli koleksiyon, Beethoven'ı bir sanatçı ve insan olarak tanımaya imkan tanıyor.

Beethoven'ın Bond'a bestelediği ilk eserler arasında yer alan piyanolu dörtlülerinden Do majör 3 numaradan dinlediğimiz bölümü Rene Capuçon, Lydia Chen, Gauthier Capuçon ve Martha Argerich seslendirdi. Bonn sokaklarında, mahallelerde, parklarda ve binalarda Beethoven hala son derece canlı. Bonn'da yer alan Beethoven anıtları arasında belki de en ünlüsü Alman müzikolog Heinrich Karl Breidenstein tarafından yapılan Beethoven anıtı. Bestecinin ölümünden 18 yıl sonra 1845'te açılan anıtta çeşitli müzik türlerini tasvir eden bir kaide üzerinde duran, bakışları ileri sabitlenmiş bir Beethoven heykeli yer alıyor. Beethoven'ın doğumundan 1792'de Viyana'ya temelli taşınmasına kadar ki 22 yıllık Bonn dönemi, dehasının şekillendiği, Mozart ve Haydn'ın etkilerini sindirdiği ancak kendi özgün sesini bulmaya başladığı özel bir dönemdir. Bu sadece bir müzikal çıraklık dönemi değil, aynı zamanda Ren Nehri'nin ve çevresindeki doğanın onun ruh dünyasına silinmez izler bıraktığı bir süreçtir. Beethoven için Ren, özgürlüğün, gücün ve romantik estetiğin ilk somut karşılığıdır. Besteci 1801 yılında Viyana'dan Bonnlu dostu Franz Gerhard Wegeler'e şöyle yazar. Ana yurdum, gün ışığını ilk kez gördüğüm o güzel bölge. Hala sizden ayrıldığım zamanki kadar güzel ve berrak bir şekilde gözlerimin önünde. Kısacası sizi yeniden görebileceğim ve Baba Ren'i selamlayabileceğim o anı hayatımın en mutlu olaylarından biri sayacağım. Müzikli zaman yolculuğumuz Beethoven'ın Bonn'da bestelediği Şövalye Balesi müziğiyle devam ediyor. Beethoven, 6 Mart 1791'de icra edilen müziğin Waldstein tarafından yazılmış gibi sunulmasına izin vermiştir.

Beethoven'ın 20 yaşındayken Bonn'da besteleyip ismini kullanmadan Kont Waldstein'e verdiği Şövalye Balesi müziğini dinledik. Nikolaus Esterhazy sinfoniye seslendirdi. Beethoven kendisini her zaman bir Rheinländer yani Renli olarak görmüştür. Annesi de Ren Nehri kıyısındaki Ehrenbreitstein'da doğmuştur. Beethoven için Ren, Alman kimliğinin ve doğanın yenilmez gücünün bir simgesidir. Ayrıca Ren suları onu 1778'deki ilk halka açık konseri için Köln'e taşımıştır. 1783 yılında ise genç dahi yine nehir yoluyla Rotterdam'a kadar seyahat eder. Şimdi müzikli zaman makinemiz bizi Bonn'dan alıp tıpkı Beethoven'ın yaptığı gibi Ren Nehri üzerinden bir kez daha Köln'e getiriyor. Tarih 26 Mart 1778. Köln Katedrali'ne yaklaşık 900 metre mesafedeki Sternengasse Akademi Salonu'nda Ludwig van Beethoven adlı yetenekli bir çocuk ilk halka açık piyano konserini veriyor. Henüz 7 yaşında. Ancak onu Mozart gibi dahi çocuk olarak göstermek isteyen babasının iddiasına göre 6. Konser ilanında küçük Ludwig'in çeşitli piyano konçertoları ve triyolar çalacağı belirtiliyor. Bu eserlerin hangileri olduğu konusunda müzikologlar fikir birliğine varmış değil. Johann van Beethoven'ın oğlunu yeni bir Mozart olarak tanıtmaya çalışması düşünülünce repertuara erken dönem bir Mozart konçertosu eklemiş olması yüksek ihtimal. Mozart'ın Re majör 5 numaralı piyano konçertosu o dönemde müzik çevrelerinde oldukça popüler olduğu için küçük Beethoven'ın Köln'deki salonu dolduran meraklı izleyicilere bu eseri sunduğunu farz ederek hayali yolculuğumuzu onunla sonlandırıyorum.

Mozart'ın Köhel 175 re majör 5 numaralı piyano konçertosundan dinlediğimiz bölümü Andras Schiff ve Camerata Salzburg seslendirdi. Bu yapıt 7 yaşındaki Beethoven'ın Bonn'dan bindiği nehir teknesiyle Ren üzerinden vardığı Köln'de 26 Mart 1778'de verdiği ilk halka açık konserde seslendirmiş olması muhtemel eserlerden biriydi. Ren Nehri boyunca Köln ve Bonn'da Mahler, Schumann, Offenbach ve Beethoven eşliğindeki müzikal yolculuğumuz böylece sona eriyor. Geçmiş programları TRT Dinle uygulamasındaki podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Bugünkü programımızda çok özel bir konuğum var. Çok büyük başarılara imza atmış viyola sanatçısı ve akademisyen dostum Eren Tunçer. Hoş geldin Eren'ciğim.
2: Hoş bulduk. Yaylı Çalgılar Dünyası programında seninle beraber bulunmaktan çok memnunum. Davetiniz için de teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Dinleyicilerimize seni kısaca tanıtmak istiyorum. 1997 yılında Bilkent Müzik Hazırlık Okulu'na kabul edilen Eren Tunçer, keman sanat dalından Muhammed Can Turdiyev ile çalışarak 2007 yılında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletindeki Pittsburgh State Üniversitesi'nde Doktor Selim Giray'ın asistanı olarak keman sanat dalında master çalışmalarını sürdürdü. 2009 yılında Yale Üniversitesi Müzik Fakültesi'ne viyola sanat dalında master programına kabul edildi. Yale Üniversitesi'nde İtalyan viyola sanatçısı Ettore Causa ile viyola, Tokyo Kuartet üyeleriyle oda müziği, ayrıca Maestro Toshiyuki Shimada ile şeflik çalışmalarını sürdürdü. 2011 Mayıs ayında Yale Üniversitesi'ndeki master çalışmalarını tamamlayan Eren Tunçer, 2011 sonbahar döneminden itibaren State University of New York'ta viyola sanat dalında doktora programına kabul edildi. Stony Brook'ta Emerson Quartet üyesi Lawrence Dutton ve Brooklyn Rider Quartet üyesi Nicholas Kortz ile viyola çalışmalarını sürdüren Eren Tunçer, bu süre zarfında Colin Carr, Hagai Şahan, Suwin Kim, Emerson Quartet üyeleri gibi önde gelen isimlerle de oda müziği konserlerinde sahneyi paylaştı. Yurt dışında bulunduğu süre boyunca Carnegie Hall, Berlin Konserthaus, Woolsey Hall, Sprock Hall gibi önemli sahnelerde konser verme şansına sahip olmuş olan Tunçer, 2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Biz de orada sevgili Eren'le beraber omuz omuza aynı anasanat dalında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekten harika bir meslektaş, birlikte çalışmaktan çok keyif aldığım bir dostum. Ama dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeden hemen senin bir müziğinle dinleyicilerimizi buluşturalım istiyorum. Bruch'un klarnet, viola ve piyano için 8 parçasından 2. ve 5. bölümleri dinleyelim. 2. bölüm Allegro con moto, 5. bölüm Andante. Viola'da stüdyodaki konuğumuz Eren Tunçer, klarnette Emil Kudye ve piyanoda Ron Michael yorumuyla.

0: Max Bruch'un klarnet, viyola ve piyano için 8 parçasından 2. ve 5. bölümleri dinledik. Klarnette Emil Kudiev, piyanoda Ron Michael ve viyolada da stüdyodaki konuğumuz Eren Tunçer'in yorumu ile. Eren'cim, harika bir yorum, tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Bir müzisyen olarak ve akademisyen olarak pek çok başarıları imza attın. Bu yolculukta sana en çok ilham veren neler oldu? Hocaların, mentorların ve motivasyonundan bahseder misin?
1: Tabii öncelikle hocalarımdan mutlaka bahsetmem lazım. Hepimiz için geçerli bu. Önümüzdeki ilk örneklerimiz hepimiz için hocalarımız oluyor. Bir de özellikle bizim eğitim aldığımız, eğitime başladığımız 90'lar, 2000'lerin başlarında iletişim, sosyal medya, teknolojileri bu kadar gelişmiş değildi. O yüzden bir kayıtı bulmak, edinmek ya da bir konseri izlemek ancak bulunduğumuz çevre içerisinde de mümkün oluyordu. Şu an tabii ki çok geniş internet sayesinde çok geniş imkanlar var. Herkes her yerdeki konserleri, kayıtları dinleyebiliyor, izleyebiliyor. Ama bizim eğitim dönemimizde önümüzde hocalarımız vardı. Bir de işte bulunduğumuz şehire gelen solistler vardı. Tabii ki hocalarımızdan ilham aldık. Benim de Bilkent'te başladığım zaman eğitimime tabii ki hocalarımla ilk başta hemhal olup onların bana öğretmeye çalıştığı yaklaşımları benimseyerek daha sonra da yurt dışına gittiğimde yurt dışındaki hocalarım da mesleklerinin en üst seviyesindeki insanlardı. Hep daha önceden imrendiğim, kayıtlarını dinlediğim insanlardı. O yüzden onlardan zaten oralara gitmeden önce ilham aldığım için gittikten sonra da onlarla tanışıp bizzat iletişim içinde bulunmak senin de bildiğin üzere. Sen de çünkü
0: tabii,
1: yurt dışında
0: evet.
1: bulundun, benzer durumları sen de yaşadın. Ayrı bir motivasyon oluyor, ayrı bir itici güç oluyor. Bir de çalıştıkça insan daha çok etkinlik yaptıkça daha çok kamçılanıyor. O alkışların getirdiği bir tabii ki yoğunluk böyle bir itici güç oluyor. Teşvik ediyor daha fazla çalışmaya. Başarı daha fazla başarıya doğru teşvik ettikçe de tabii ki insan daha fazla yapmak için çalışmaya devam ediyor. Ben de açıkçası bu şekilde gelişti durumlar. Çoğumuzda da benzerdir diye tahmin ediyorum. Tabii ki örnek aldığımız, benim de örnek aldığım çok önemli sanatçılar var. Bu tabii ki daha farklı bir durum. Bireysel hayatımda önceliği hocalarıma tabii ki vermem lazım. Arkadaş ortamının da bence etkisi var. İyi müzisyen, iyi sanatçı arkadaşlar edinmek, iyi bir çevrede olmak bence çok önemli. Çünkü sadece viyola, keman, yaylı çalgılardan bahsetmiyorum. Yani nefesli çalgılar, şan, kompozisyon ya da farklı müzik dallarındaki alanlardan arkadaşlar, iyi müzisyenlerle arkadaş olmak da gerçekten çok öğretici oluyor. Bunların hepsi bir bütün, yani çevre komple etki eden bir unsur diye düşünüyorum.
0: Çok güzel bir cevap gerçekten. Şimdi diyorsun ki hani herkes için öyledir herhalde diyorsun ama aslında herkes için öyle olmadığını ben burada her konuğumla ayrı ayrı sohbet ettiğimde gördüm. Hocalarımıza olan borcumuz gerçekten ödenemez. Onlar olmasaydı biz zaten bugün müzisyen olamazdık. Ama oradan ne alıyorsun? Senin için anladığım kadarıyla en önemli şey ilham almış olmak.
1: Evet.
0: En çok motivasyon veren şey. Ama mesela o çevre tanımı aslında herkeste bazen olmayabiliyor. Dolayısıyla bence çok güzel bir örnek burada ortaya koydun. Yani yalnızca işte bir yaylı çalgıcı değil ya da o çevre dediğimiz şey işte en çok çalışan öğrencinin yakınında olmak gibi bir şey değil ama çok geniş bir perspektifte müziği konuşabildiğin, beraber müziği soluyabildiğin, farklı disiplinlerden de bir şey öğrenebildiğin bir güzellikleri paylaşıyor olmak aslında burada.
1: Evet.
0: Bence çok önemli bir şey gerçekten bu. Parmak bastığın nokta ne kadar güzel, sen de böyle güzel bir çevrede ve bu kadar önemli hocalarla ilham alarak çalışmalarını yapmışsın, şimdi de öğrencilerine ilham vermeye devam ediyorsun.
1: Evet evet şu anda da seninle beraber ve diğer hoca meslektaşlarımız, arkadaşlarımızla beraber şimdi biz de öğrencilerimize aynı etkiyi bırakmak için çabalıyoruz. Onları teşvik etmeye çalışıyoruz. Onları ileriki yıllarda bizleri de geçecek başarılara ulaşmaları için teşvik etmeye çalışıyoruz.
0: Evet, elimizden geleni yapıyoruz. Umarım böyle bayrağı elden ele götürmeye devam ederiz. Şimdi senin yorumlamayı çok sevdiğin bir besteci biliyorum, Bach. bas suitleri çalmayı çok seviyorsun. Burada yayınlanmış olan albümünden iki tane kayıt paylaşalım dinleyicilerimizle diyorum. Bach'ın bir numaralı cello suite'inden Saraband Vejik, Eren Tunçer yorumuyla dinliyoruz.

Levent Tunçer yorumu ile Bach'ın cello suitlerinden bir numaradan Sarabant ve Jig dinledik. Bugün stüdyoda konuğumuz sevgili Eren Tunçer. Eren'cim, şimdi başka bir soruya geçmek istiyorum. Eğitimci kişiliğin

0: Aynı şekilde benim için de öyle.
1: Çok teşekkürler. Çok başarılı öğrencilerin var, mezunların var. Öğretici, yol gösterici pozisyonunda olmak sana neler hissettiriyor? Öğrencilerini nasıl motive ediyorsun? Sence ideal öğretmenlik nasıl olmalı?
0: Öncelikle bana nasıl hissettirdiğinden bahsederek başlayayım. Hocalık, öğretmenlik, eğitmenlik gerçekten çok kutsal bir şey. Bir insanın hayatına etki etmek inanılmaz motive edici bir his. Enstrüman hocaları, direkt olarak usta-çırak ilişkisiyle ders yaptığımız için tabii ki toplu sınıf dersleri aynı şekilde çok kutsal. Ama bizim birebir ders yapmamız, öğrencilerimizle birebir olarak onların hayatına etki etmemize yol açıyor. O yüzden çok daha titiz olmak durumunda kalıyoruz. Onların bütün hayat projeksiyonlarında, daha doğrusu şöyle diyeyim, ortaokuldan gelen bir öğrenci ise bu, küçük bir çocuk, onun orta öğretim,

0: Hayatı gerçekten bir nevi bizim elimizde oluyor onları yönlendirmemiz açısından. O yüzden çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Burada tabii ki her yeni öğrenciyle de yeni bir şey öğreniyoruz, yeni bir bakış açısı öğreniyoruz. Çünkü her öğrencinin kendine has bir karakteri oluyor. Bir de biz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda gerçekten Türkiye'nin en yetenekli öğrencileriyle çalışabilme fırsatına sahip oluyoruz. Tabii ki bu yetenekli öğrencilerle beraber yüksek egolar da geliyor. Bu egoları yönetebilmek de bir mesele oluyor bazı açılarda. Bu da çok öğretici oluyor. O yüzden gerektiğinde alttan almak ama gerektiğinde otoriteyi de kurabilmek, o dengeyi sağlamak çok önemli oluyor. Bu konuda kişisel yaklaşımım, tabii biz özellikle 90'larda eğitimine başlamış olan jenerasyon, 90'ların başında Sovyetlerin dağılmasıyla, Sovyetler Birliği ülkelerinden, cumhuriyetlerden gelmiş olan Sovyet eğitimi almış, hocaların bize verdiği eğitimle ilk çalışmalarımızı, eğitimimizi aldık. Tabii ki Sovyet eğitimi de biraz sertliğiyle bilinir.
1: Disiplin başta
0: Disiplin,
1: gelir.
0: tabii, disiplin. Biz yüksek disiplinle eğitildik. İstanbul'daki iki konservatuvar, Ankara'da Bilkent dahil, Hacettepe'de dahil ve İzmir 9 Eylül. Bütün bu okullarda Sovyetler Birliği eğitimi almış hocalar vardı. Özellikle yaylı çalgılar alanında. Biz bu eğitimleri onlardan aldık yüksek bir disiplinle. Ama daha sonra yurt dışına gittiğimizde ise tamamen farklı yaklaşımlarla karşılaştık. Özellikle yani Amerika'daki yaklaşım çok daha serbestti. Öğrencinin üzerine daha fazla aslında sorumluluk bırakan, hocanın öğrenci üzerindeki sorumluluğunu daha azaltan bir yaklaşım vardı orada. Ben bunun da artısını gördüm. Tabii dezavantajları da var. İleri yaştaki öğrenciler için bu sorumluluğu almak çok daha mümkün. Ama küçük yaştaki öğrenciler bir disiplin istiyor eğitim sürecinde. O zaman hoca bu disiplini vermezse orada tabii boşlama ve maalesef kopuş yaşanabiliyor. Bu ikisinin dengesini sağlamak bence çok önemli. Gerektiği yerde gerektiği kadar. Bizim ülke biraz tabii disiplin konusunda çok daha talepkar bir ülke. Veliler de bunu aslında talep ediyor ama bunun son dönemde belli bir sınırı da çizilmeye başladı tabii ki. Genel yaklaşım olarak ben anlayışlı, hoşgörülü bir yaklaşımla gelen bir disiplini tercih ediyorum. Şahsen çalışma düzeni kesinlikle vazgeçilmez olan bir unsur. Bir öğrenci yapması gereken çalışmaları kesinlikle aksatmamalı. Bundan kesinlikle ödün vermemeli. Ama bu süreç içerisinde bunu yaparken illa hoca kızacak, bağıracak diye bir şey yok. Bunu hoşgörü altında da biz hocalar yapabiliriz diye düşünüyorum. Genel olarak yaklaşımım açıkçası eğitim anlayışı ile ilgili bu yönde.
1: Bence çok güzel anlattın. Aslında bütün söylediğin şeylerin içerisinde hep denge vardı. Yani işte gerektiğinde o disiplini kurmak, gerektiğinde hoşgörülü yaklaşmak, işte o öğrenci bu sanatçı olma yolculuğunda duygularını, işte başarılı olmasını ya da yeteneğiyle ilgili olan şeyleri nasıl yöneteceğini bilmiyor ise ya da onları öğrenme sürecinde ise orada onu dengelemek
0: Evet.
1: ya da hoca olarak gerektiğinde bir adım geri
0: Evet,
1: atmak, bir adım
0: kesinlikle.
1: diğer. Zaten bunu senin bütün öğrencilerinde de görüyoruz. Ne kadar şanslı öğrenciler senin gibi bir hocayla çalıştıkları için.
0: Teşekkür ediyorum. Açıkçası bizim okulumuzda oldukları için ben onları şanslı görüyorum. Genel olarak yani senin öğrencilerin için de aynı şey geçerli. Zaten hep aynı ortamdayız. Benim öğrencilerim sana da istedikleri zaman danışabiliyorlar. Öyle bir fırsatımız da var. Bence o da çok kıymetli. Türkiye'de de yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, o açıdan ben de bir fark yarattığımızı düşünüyorum. Biz kendi okulumuzda bütün viyolo hocalarımız olarak öğrencilerimize tabir caizse paslaşıyoruz. Hadi git bakalım, bir de diğer hocana çal. Çünkü bu eski ekolde, demin dedin ya, 90'larda eğitim almaya başlamış olan bizim hocalarımız zamanında belki bu kadar kabul gören bir şey değildi. Yani hocalarımız belki bize yine o kapıyı açarlardı ama kabul gören bir şey değildi. Sanki bunu yapmak, böyle bir şey yapmak ayıp ya da yasak gibi bir ya da yanlış gibi bir durum vardı. Tabii ki bir hoca fikri, yani bir otorite, bir yolun peşinden gitmek, birinden ilham alarak gitmek, bunların hepsi çok önemli. Ama bu arada diğer

0: bütün fikirlere de kulağı ve gözü kapatmamak gerekiyor. O anlamda sanki sürekli bir masterclass havası yaratıyoruz değil mi
1: Evet,
0: okulda?
1: evet. Evet. Gerçekten öyle. Bu da çok önemli bence. Çünkü eğitim aynı zamanda çevreden kaynaklandığını da bildiğimiz için biz o çevreyi de oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli.
0: Kesinlikle. Aslında biz yurt dışında almış olduğumuz eğitimi bir şekilde buraya taşımış gibi olduk
1: Evet.
0: değil mi? O
1: Evet.
0: Amerika'da işte bahsettiğimiz o serbestlik ya da hocaların işte bir öğrencilerin birbirlerine yönlendirmesi masterclass ortamını burada
1: Evet.
0: yaratmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Umarım öğrencilerimiz de bundan memnuniyet duyuyorlardır. Şimdi sırada benim çok sevdiğim bir eser var. Beethoven'ın Opus 18 numaralı kuarteti. Beethoven kuartetlerin hepsini zaten ben çok seviyorum. Yay Çalgılar Dünyası programında da sıklıkla yer veriyoruz. Şimdi stüdyodaki konuğumuz Eren Tunçer'in de içinde yer aldığı bir Yay Çalgılar dörtlüsünden dinleyeceğiz. Kemanlarda Christina McGann, Naria Kim, violonselde Julia Kang ve viyolada Eren Tunçer yorumu ile Beethoven kuartet Opus 18 numara 1. birinci bölüm Allegro con brio.

0: Beethoven'ın Opus 18 1 numaralı Yaylı Çalgılar Kuartetinden Allegro Con Brio başlıklı 1. bölümü dinledik. Kemanlarda Christina McKagan, Nerya Kim, violonselde Julia Kang ve viyolada bugün stüdyodaki konuğumuz Eren Tunçer yorumuyla. Eren'cim, oda müziğine olan yakınlığını biliyorum. Zaten viyolacı olup da oda müziğini sevmemek mümkün değildir herhalde.
1: Tabii.
0: Hatta birlikte de defalarca kere viyola ansambl olarak ya da düo olarak da sahne aldık. Tabii bu oda müziğine olan yakınlığında muhakkak Emerson Quartet, Tokyo Quartet gibi kuartetlerin viyolacılarıyla ya da o gruplarla beraber çalışmış olmanın da etkisi vardır diye düşünüyorum. Hatta Emerson Quartet'in zannediyorum İstanbul'u son ziyaretinde viyolacıları senin hocan olan Lawrence Dutton'u da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda misafir etmiştik.
1: Evet.
0: Öğrencilerimize bir masterclass gerçekleştirmişti. Gerçekten
1: Evet.
0: çok ilham vericiydi. Şimdi bu kadar deneyimle ve bu kadar oda müziğine yakın insanlarla çalışmış birisi olarak oda müziğini nasıl tanımlarsın? Oda müziğinde viyolanın rolü senin için nedir?
1: Oda müziği aslında temelde birlikte müzik yapmak. Yani müziğin zaten ana unsuru oda müziği de tanım olarak aslında birleşiyor bu açıdan. Birlikte anı müzik vasıtasıyla paylaşmak oluyor. Bunun tabii ki dönemsel anlamda farklı açıklamalarını yapabiliriz. Ama o müzik tarihi dalının konusu olduğu için çok detaylandırmayalım ama şu an bütün alanlarda aslında birkaç kişinin bir araya gelerek yaptığı tüm müzik türleri aslında bir çeşit oda müziği oluyor. Biz bugün yaylı çalgılar perspektifinden konuşuyoruz. Viyolacılar olarak şu an viyola perspektifinden konuşuyoruz tabii ki. O açıdan ben viyola kısmına gireyim. Bence bir yaylı dörtlüsünde, beşlisi de olur. Hani yaylı ansamblında viyola çok kilit bir rol oynuyor.

0: Çünkü çok sesli Batı müziğinde akor yapısı tabii ki bastan başlıyor. Ondan sonra üst seslere devam ediyor bir akorda. Üst seslerle bas arasındaki alanı da viola, bir alto ses olarak dolduruyor. Eğer bir ansambolda, bunu orkestra da dahil, viola yeteri kalitede, yeteri dolgunlukta olmuyorsa maalesef o topluluğun tınısı oluşmuyor. Ayrıca bir köprü görevi gördüğünden dolayı da keman ve cello arasında bir iletişim de sağlıyor viyolacı. O açıdan çok kilit bir role sahip oda müziğinde. Bizim zaten viyolacılar açısından solistikten daha çok oda müziğinde öne çıkmamızın sebebi de aslında bu. Ünlü şeflerden yanlış hatırlamıyorsam Çelebi Dağkeydi. Zaten internette de viola viola diye böyle bağırarak bir şeyi var.
1: Evet, bilmeyen dinleyicilerimiz bakabilirler. Çelebi'deki viola yazarsanız Bruckner Senfoni gerçekten çok etkileyici bir orada
0: Tepkisi
1: viola
0: var. Yanlış hatırlamıyorsam ona ait bir sözü, viyolanın iyi olmadığı bir orkestranın çok yetersiz olduğundan
1: çağrısıdır.
0: bahsediyordu sözlerinde, röportajda. Yani bu orkestra için de geçerli. O yüzden biz hem yorumcu olarak hem hoca olarak da oda müziğine çok önem vermek zorundayız. Ben de eğitim sürecimde, profesyonel hayatımda oda müziğine çok önem verdim. Hala da veriyorum. Öğrencilerime de mümkün olduğunca oda müziği çalışmaları yapmalarını tavsiye ediyorum.
1: Evet, oda müziği gerçekten bizim hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Ama bunu çok sevdim. Yani viyolanın yetersiz olduğu bir yerde o orkestranın ya da ansamblın kalitesinin aslında yeterli olmayacağı dönüşü. Biz artık Çelebi Derkin'in lafının üzerine bir şey söyleyecek değiliz yani bu durumda. Çok tartışmayacağız bu konuyu. Çok güzel bir Beethoven yorumu dinledik az önce. Şimdi hazır oda müziğinden bahsetmişken yine başka bir oda müziği eseriyle devam edelim. Senin de içinde yer aldığın Brahms'ın Piyanolu Beşlisi'nin birinci bölümünü dinleyeceğiz. Kemanlarda Hagai Şaham, Christopher Ferrara, violonselci Julia Kang, piyanoda Guy Slapak ve viyolada Eren Tunçer yorumu ile Brahms'ın bir numaralı Piyano Beşlisi'nin birinci bölümünü dinliyoruz.

0: Brahms'ın Piyano Beşlisi'nin birinci bölümünü bugün stüdyoda konuğumuz olan Eren Tunçer'in de içinde yer aldığı bir oda müziği grubunun yorumuyla dinledik. Eren'cim, programımızın sonuna doğru gelirken dinleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz özel bir kayıt var. Seninle ikimizin tercihi olan Emerson Quartet'in 2 Grammy kazandığı Mendelssohn'un tüm yaylı kuartetleri ve Emerson Quartet'in kendisini duble ederek çaldığı Mendelssohn Oktet kaydı. Yanılmıyorsam senin bu konuda Lawrence Dutton ile bir sohbetin vardı. Dinleyicilerimizle bu anekdotu paylaşır mısın lütfen?
1: Tabii, memnuniyetle. Doktora öğrenciliğim sırasında bir derste Lawrence Dutton'a, bu tabii sansasyonel bir kayıt olduğu için, ben de çok merak ettiğim için bu kayıt süreci nasıl geçti diye, bu süreçle ilgili bazı sorular sormuştum kendisine. O da bana bu Mendelssohn Oktet kaydının kendileri için özel olarak Zygmuntowicz isimli bir Amerikalı enstrüman yapımcısına set, bir kuartet enstrüman dörtlüsü yaptırılarak, ardından bir de kendi enstrümanlarını da kullanarak, yani şu şekilde oluyor: bir dörtlü kendi enstrümanlarıyla, diğer bir dörtlü de Zygmuntowicz'in kendileri için yapmış olduğu enstrümanlarla kaydedilerek yapılmış bir kayıt. Ve inanılmaz titizlenerek müzikal cümlelemeler, hatta vibratolar da dahil olmak üzere inanılmaz titizlenerek yapılmış bir kayıt. Zaten bu da aldıkları ödülle çok belli oluyor. Kayıt çıktıktan sonra gerçekten sadece oda müziği değil, genel olarak klasik müzik camiasında sansasyon yaratmıştı. Çünkü zaten çok zor bir eser Mendelssohn Oktet. Bunu bir dörtlünün iki kuartet partisini de çalarak yapması çok zor bir şeydi. Bizim için de açıkçası önemli bir örnek oldu bu tarz çalışmaların yapılabileceği.
0: Evet, biz şimdi programımızın sonunda dinleyicilerimizle buradan çok küçük bir kesit paylaşacağız. Dinlemek isteyenler bunu tabii ki bulabilirler, eserin tamamına ulaşabilirler. Kayıt teknolojileri bu kayıt yapıldıktan sonra bile bu kadar gelişmiş olmasına rağmen, Emerson Quartet'ten sonra hiç kimse tekrar böyle bir şey yapmaya cesaret bile edemedi ve iki Grammy'yi de hak ettiklerini biliyoruz. Eren'cim, çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldin, çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben de çok memnunum. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir program oldu. Dinleyenlerimize de ayrıca iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bugün Yaylı Çalgılar Dünyası programını Emerson Quartet'in Mendelssohn Oktet'inden kısa bir bölümle kapatıyoruz. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yaylı Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızler ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken, Yaylı Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi özel devlet nişanına layık görüldü. Erdoğan'ın nişanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor dedi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısında konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısına katıldı. Yumaklı, barajların dolduğunu, bu yıl sulama sorunu yaşanmayacağını söyledi. Geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimin bu yıl toparlanacağını belirtti. Bazı ürünlerde rekorlar kıracağız dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının her geçen yıl arttığını söyledi. 65 yaş ve üstü nüfus oranımız 2025'te %11,1'e yükseldi dedi. 250 bine yakın yaşlıya evinde hizmet verildiğini belirten Göktaş, bu yıl 8 yeni huzur evinin açılacağını belirtti. Düzce merkezde 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturum yapılıyor. Dünkü oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerinin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. Diyarbakır'da başlatılan uyuşturucu soruşturmasında 405 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 ilde 302 adrese operasyon düzenlendi. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere bazı kabine üyeleri de Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin de Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. ABD Başkanı, Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Xi ise görüşmede Tayvan konusuna vurgu yaptı. Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konudur. Süreç iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir değerlendirmesini yaptı. Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin 3. turu bugün Washington'da başlıyor. Geçici ateşkesin süresi dolarken taraflar kalıcı anlaşma için yeniden masaya oturacak. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Açıklamada, provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer, yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, Tümasan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadında oynanacak. Haberleri sunduk.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede, kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Adnan Bektaş, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, güneyde bir yere gidiyoruz. Bu hafta yine Latin Amerika'nın kuzeyine doğru uzanacağız. Guatemala'da.

Orta Amerika'da Kıstas bölgesinde bir ülke Guatemala. Nüfusunun yarıdan fazlası Ladinolar, yani İspanyol göçmenlerden oluşuyor. Kalanı ise Guatemala Kızılderililerinden. Geçen hafta Guatemala'nın yerel müziklerinden, Maya ezgilerinden, marimbayla yapılan müziklerle popüler müziklerinden örnekler dinledik. Guatemala, yeni dünyanın Avrupa müziğine maruz kalan ilk bölgelerinden biriydi. Neredeyse 500 yıllık bir klasik müzik geçmişi var bu Orta Amerika ülkesinin. Bugün bu köklü klasik müzik geleneğinin örneklerini, önemli orkestralarının icralarını dinleyeceğiz.

Guatemala büyük orkestralar, korolar, oda toplulukları, opera toplulukları kurmuş, önemli solistler, besteciler, şefler yetiştirmiş bir ülke. Orquesta Sinfónico Nacional 1944 devriminden sonra Orquesta Progresista adlı eski bir hükümet orkestrasından dönüşerek kurulmuş. Birkaç yıl boyunca ünlü kemancı Andrés Archila tarafından yönetilmiş. 70'lerin başında başka bir müzik yönetmeni olan

Sarmientos ve Ricardo del Carmen kalıcı şef olarak atanmış. 1991 yılında her iki şef de emekli olduktan sonra orkestra sadece konuk sanatçılarla çalışmaya başlamış. Az önce orkestradan Mi Bella Guatemala adlı eseri dinledik. Şimdi orkestradan dinleyeceğimiz eser Luna de Zelahu. Besteci Francisco Perez.

Orkestra Sinfonica Juvenil, 1970 yılında Manuel Alvarado Coronado tarafından kurulan bir gençlik orkestrasıydı ve üyeleri Guatemala şehrindeki farklı okullarda öğrencilerdi. Mali destek olmadan ebeveynlerin kendi imkanlarıyla çalışmalarını devam ettiren bir orkestra. Juvenil Senfoni Orkestrası bir Ennio Morricone bestesi seslendirecek şimdi.

Ülkenin koruması altında Guatemala şehrinin resmi orkestrası olarak atandı. 2004 yılında şehir yönetiminden ayrıldı, yeniden bağımsızlığını kazandı ve adını Millennium Orkestrası olarak değiştirdi. Eulalia Samayoa'nın bir bestesini seslendiriyor orkestra. Sinfonica Civica.

0: güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Bir gençlik orkestrası olan Orkestra Sinfonica Jesus Castillo, bir grup Venezuelalı enstrüman öğretmeni tarafından yürütülen bir dizi atölye çalışmasının ardından 1997 yılında kuruldu. Üyeleri ulusal konservatuvar ve diğer özel akademilerin öğrencileriydi. İlk müzik direktörü 1997-2007 yılları arasında Igor Sarmiento'su. Bu orkestra 2007 yılına kadar hükümet tarafından desteklenmiş ve çalışmalarını hala sürdürüyor. Dinleyeceğimiz eser Fiesta de Pajaros.

Guatemala'da da faaliyet gösteren korolar arasında en eski organizasyon 1944 devriminden sonra Coro Guatemala olarak kurulan Coro Nacional. 10 yıllar boyunca Avrupalı bestecilerin birçok eserinin yanı sıra Guatemala şarkıları ve koro besteleri tanıttı. Devlet destekli tek koro grubu. Üniversite koroları da çok önemli ve her yıl geleneksel koro festivallerinde toplanıyorlar. Bağımsız ve amatör koro organizasyonları

insanları da var. 2000'lerin başında sadece Guatemala şehrinde değil, kasabalarda ve kırsal alanlarda da birçok çocuk ve genç korosu filizlenmiş. Coro Nacional'i dinliyoruz şimdi.

hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz yaşamlar, bize müziğin mucizesini, neden var olduğunu tekrar ve tekrar anlatıyor.

Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeniye programımız başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, tonmeisterimiz Levent Kent ve ben Hafize Okan. Bizimle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'nda bugün konuklarımız Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencisi sevgili Nehir Yelok ve keman sanatçısı Başak Yelok kardeşler. Sabit Dağ Suyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen Genç Yetenekler Resital serisinin ilkindi. Onlara fırsat verildi. Çok yakın bir tarihte bu kapsamda klasikten romantiğe uzanan bir repertuarla yeteneklerini sergilediler ve bugün de TRT Radyo 3 sahnesindeler. Hoş geldiniz her ikiniz de.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, şimdi öncelikle tabii böyle bir fırsat herhalde ikinizi de çok mutlu etti değil mi Başak?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Ne hissettiriyor?
1: Sağlıklar için çok teşekkür ediyoruz vakıfa.
0: Evet, sen de mutlu oldun.
2: Evet, çok mutluyum. Yani bizim hani daha önceden birlikte çaldığımız oldu, kayıtlar yaptığımız oldu. Fakat hani bir seyirci önünde verdiğimiz ilk konserdi. O yüzden bizim için anlamı farklı tabii.
0: Evet. Peki bu genç ve yetenekli müzisyenler olarak bu ilk konser, biraz öğrencilikteki birikimlerinizi paylaşmak ya da biz gelecekte varız, var olmaya devam edeceğimiz demek miydi sizin için? Ne anlamı var
1: evet,
0: bunun?
1: Evet, kesinlikle öyle. Birlikte kardeş olarak müzisyen olmamız ve aynı sahnede müziğimizi paylaşmamız bizim için çok keyifli oluyor her seferinde.
2: Evet.
1: Umarız.
2: Bir de kardeş olmanın avantajları da oluyor tabii.
0: Avantaj mıdır bu gerçekten?
2: Gerçekten avantajdır. Çünkü birbirine bakmadan da çoğunlukla hani aynı düşündüğün ve müziği aynı şekilde hissettiğin için rahatlıkla anlaşabiliyor ve hani o konuda rahat hissediyorsun kendini. Mutlu ediyor yani bu durum.
0: Ne kadar güzel. O da büyük bir şans
1: evet,
0: o zaman.
1: Kesinlikle
0: değil mi?
1: Öyle.
0: Birbirini anlayan iki kardeş. Beethoven'ın ilk bahar sonatında keman duru bir ton, Dvorak'ta derin bir vibrato ve Bartok'ta güçlü bir yay tekniğiyle çıkıyor evet, karşımıza. Piyano ise Beethoven'da klasik hafifliği, Dvorak'ta orkestral yoğunluğu ve Bartok'ta vurmalı karakteri üstleniyor.
2: Evet, evet, aynen o şekilde.
0: Aynı bu şekilde
2: evet,
0: ortaya
2: çıkıyor. Çok güzel yansıttınız.
0: Şimdi yani repertuarda klasik, romantik ve modern dönem üçü de yan yana.
2: Evet.
0: O zaman bu üç farklı dönemi seçerken siz nasıl bir bağ kurarak seçtiniz?
2: Beethoven'a başlamak, yani Beethoven bizde güzel bir yeri var. Yani ilk benim çaldığım eşlik, yani eşliği olarak ve daha çok hani sadece keman için değil piyano için de aslında yani piyano keman sonatı gibi yazıldığı için de çok yani severek çaldığımız bir eser. Bunun beraberinde de hani Beethoven, Dvorak da aynı şekilde çok severek çalıyoruz yine Bartok'ta. Hani bu sırayla güzel bir üçlü yaparak yansıtmayı istedik yani dönemleri sırasıyla.
0: Bir uyum mu var
2: evet,
0: gördüğümüz?
2: Evet, bir uyum var yani bizim için evet kendi işlerinde bir uyum var yani. Hani bir şarkıyı dinlersiniz peşinden başka bir şarkı evet, duymak istersiniz. Biz de biraz o şekilde ilerliyor gibi diyebilirim.
0: Bir tür evet, çağrışım yoluyla evet, belki. Evet, bir aynen, besteci diğer besteciyi dönemleri evet, farklı bile olsa evet, öyle bir durumda karşımıza çıkıyor. Şimdi programdaki üç eserde çok farklı duygusal dünyalara sahip. Özellikle bu keskin karakter değişimleri sanatçıları

0: için bir başka adaptasyon gerektiriyor. Bir ruh halinden diğer ruh haline. Ona nasıl adapte oluyorsunuz?
1: Aslında
0: bir hani... düğmeniz mi var sizin? Hani o düğme
2: gibi bir şey bu arada. Yani evet. Hani çünkü hani bir eser bitince ve diğerine bir başlayacaksak ve bunların arasında dönem farkı ve hani duygu farklılığı da varsa gerçekten hani bir anda ona odaklanabiliyoruz bence. Hmm. Sen ne istediyorsun?
1: Evet, yani kesinlikle. Aynen, yani kesinlikle öyle istedim.
0: Mesela Dvorak bende hep çok duygusal tınılar uyandırır, Dvorak deyince. Orada bir garip bir ruh hali içine girdiğim çok olmuştur dinlerken. Çalarken sizde de oluyor
1: kesinlikle
0: mu?
1: Kesinlikle öyle hissediyorum ben de. Çalarken çok keyifli ve daha önce de çok fazla çalınmadığı için özellikle bu eseri çalmaktan çok keyif alıyorum.
0: Bir de keman, yani bizde öteden beri kemanın sesi çok farklı duygular uyandırdığı için hem eser hem çalan hem enstrüman hepsi bir arada insanı gerçekten bir hayli etkiliyor. Beethoven'ın sonatı keman ve piyanoyu ilk kez tamamen eşit iki ortak olarak konumlandırıyor ve eseri icra ederken bu dengeyi yakalamak için aranızda da galiba bir anlaşma, evet, kardeşliğin avantajlarından yararlandınız, evet. Ama prova süreciniz nasıl geçti?
2: Prova sürecimiz, biz güzel hallediyoruz orayı diye düşünüyorum. Çünkü anlıyoruz, yani şimdi piyanoda sıra, şu an kemanda sıra. Bu şekilde evet anlaşıyoruz. O eşlik moduna geçiyor, ben eşlik moduna geçiyorum. Bu şekilde ilerletebiliyoruz yani. Tabii ki hani zıtlıklarımız da oluyor bazen, anlaşamadığımız hani eser üzerinde. Ama bir sonucuna bağlayabiliyoruz yani. Bu da bence kardeşliğin verdiği avantajlardan biri.
0: Ne kadar güzel.
1: Genellikle paslaşarak
2: Genellikle paslaşıyoruz.
1: Ve böyle kolay oluyor. Aslında konuşmadan bile kolaylıkla, hani bir bakışla bile anlaşıp evet burada böyle gireceğiz diye bir şekilde halledebiliyoruz.
2: Yani bence şöyle, sence şöyle, o zaman şöyle yapalım tamam deyip devam ediyoruz genellikle. Ortak noktayı varıyor. Yani.
0: Evet, ama tabii aynı zamanda kardeşlik, az önce Nehir söylediğin gibi, zıtlıkları da içeriyor. Evet. Her zaman bir uyum değil.
2: Evet.
0: Belki o ahengin içinde aynı fikirde olmakla karşıt fikirde olmak da var. Oradan da yola çıkarak bir zenginlik, bir çeşitlilik belki buluştuğunuz nokta orası da olabilir mi?
2: Evet. Yani hani farklı düşünsek bile sonrasında kim için bu daha iyi olabilir? Hani kimin avantajına, kimin yararına, ona bakıp öyle karar verebiliyoruz sonucu.
0: Evet, çok güzel. Şimdi dinleyicilerimiz bu üç eseri arka arkaya dinledikten sonra kulaklarında, ruhlarında bambaşka duygular olacak. Bakalım onlar neler hissedecekler? Neler bekliyorsunuz dinleyicilerden? Nasıl bir duygu hissederler sizce?
2: Yani Beethoven için adından da anlaşıldığı gibi ilkbahar. Yani gerçekten hani hissedilir.
0: Coşkuyu hissedecek.
2: Evet, coşku. Evet. Bazen hani romantiklik arada geliyor. Bazen neşe geliyor. Güzel, yani böyle şeyler hissettiğini düşünüyorum seyircilerimiz.
1: Büyük ihtimalle yer yer mutlu olup yer yer böyle hüzünlendikleri anlar olacak gelebilir diye düşünüyorum.
0: Güzel. Beethoven Keman Sonatı numara 5, İlkbahar Sonatı diye bilinen eser sevgili dinleyiciler. O zaman sizleri şimdi enstrümanlarınızın başına alalım. Ve biz de sizi dinlemeye yavaş yavaş geçelim. Sevgili dinleyiciler, İlkbahar Sonatı lirik ve iyimser karakteriyle tanınıyor. 4 bölümlü ilk Beethoven sonatı. Keman ve piyano tamamen eşit, diyaloglar akıcı ve dengeli. Opus 24, 5 numaralı Fa majör İlkbahar başlıklı keman sonatında Allegro adagio molto espressivo, Scherzo allegro molto, Rondo allegro ma non troppo başlıklı bölümler var. Ve kemanda Başak Yelok, piyanoda Nehir Yelok sizlerle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, iki kardeş, biri keman, biri piyanoda son derece başarılı, güzel işlere imza atan sevgili Nihir ve Başak kardeşler. Beethoven'ın Opus 24 5 numaralı Fa majör İlkbahar başlıklı keman sonatıyla yer aldılar programımızda eskiden yeniydi. Allegro, Adagio Molto Espressivo, Scherzo Allegro Molto ve Rondo Allegro Ma Non Troppo başlıklı 4 bölümden oluşan bir güzel sonat. Bravo, elinize, emeğinize, her şeyinize sağlık. Çok güzeldi. Ben böyle huzur içinde dinledim sizi.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Uzun da bir eser değil mi? Evet, 20 dakikaya aşkın. Ve siz o anda iki kardeş birbirinize bakışarak ne kadar hoş bir uyum içinde olduğunuzu gösterdiniz. Burada ben bana kapatılmış bir salonda yüzüyorum. Hakikaten çok güzeldi. Çok muhteşemdiniz. Sen şu anda öğrencisin. 3. sınıfta, evet. Hacettepe'de, evet. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda. Sen geçen sene yüksek onur derecesiyle, evet, mezun oldun. Harikulade. Nasıldı öğrenim hayatın? Nasıl, çok yoğun mu geçti? Bir de kuartet kurmuşsun çünkü.
1: Evet, gerçekten yoğun geçti. Çok çalıştık, emek verdik.
0: Evet.
1: Kuartetimizi kurduk daha sonrasında. Onlarla da güzel konserler veriyoruz.
0: Hala devam ediyor musunuz?
1: Şu an devam etmiyoruz. Ama devam.
2: Kısa bir ara verdik.
0: Evet, ara başlayabiliriz. Evet,
2: sen de var mısın? Evet, ben de varım. Yine orada da birlikteyiz.
0: Daha çok güzel.
2: Yani gerçekten işimiz daha kolaylaşıyor.
0: Tabii.
2: Böyle olunca.
0: Çok
2: yani
0: güzel.
2: Kuartet, hani 4 kişiyiz ama 3 kişiyiz gibi oluyor genellikle. İyi anlaşıyoruz o konuda.
0: Bravo.
2: Şimdi benim birazcık derslerim yoğun olduğu için hani
0: mola verdiniz.
2: Evet, o şekilde mola verdik.
0: Evet, hem derslerin yoğun hem de Nihir, biz seninle daha önce de birlikte olduk. Çünkü sen 2003 yılından beri Ankara'da bizim TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'ndasın.
2: Evet.
0: 2003 değil, 2013.
2: Evet.
0: 2013 yılında.
2: Evet, evet.
0: 2013'te başladın koroyla. Çok da güzel bir gönül bağın var. Çünkü o koroda da, çocuk korosunda da,
2: evet,
0: yer almıştın değil,
2: evet,
0: mi? Şimdi piyanoda eşlik ediyorsun onları.
2: Aynen öyle. Çok yani güzel bir duygu bu. Hani başta Nilüfer Tatman, Atilla Çağdaş Değer hocalarım olmak üzere. Hani bu imkanı bana sağlayanlara teşekkür ederim. Çünkü gerçekten küçükken burada müziği öğreniyorsunuz. Yani Nilüfer Tatman hocamla hani burada bu koro vesilesiyle tanıştım. Onlardan öğreniyorum bir şeyler ve şimdi onlarla birlikte meslektaş olup hani aynı,
0: tabii,
2: işte çalışmak ve aynı stüdyoda olmak gerçekten çok güzel bir duygu.
0: O zaman da Nilüfer Hoca vardı,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, o zaman da Nilüfer Hoca
0: çok
2: vardı.
0: Çok gurur duyuyor zaten,
2: evet,
0: ne kadar güzel.
2: Evet.
0: Bir hoca için en güzel, en büyük mutluluk da odur.
2: Evet.
0: Ve şimdi yeni, gencecik, küçücük çocuklara, evet, eşlik ediyorsun piyanoda. Harikulade. Şimdi bu alanda farklı gruplarla da çalışıyorsun yanılmıyorsam. Koro alanında değil mi? Koroya eşlik etme konusunda polifonik korolarla ilgili de bir,
2: evet,
0: çalışman oldu.
2: Evet. Genellikle hani mesleğim adına eşlik yapmayı çok seviyorum. Özellikle korolarla. Çünkü koro geçmişim olduğu için muhtemelen hani o disipline geldiğimden dolayı.
0: O farklı bir eşlikçilik midir?
2: Ya, evet. Her eşliğin çok farklı şeyleri var. Şan eşliği, şancıyı çalıştırma üzerine daha çok. Koro eşliği çok daha bambaşka. Üflemeli eşliği daha yani farklı, yayla eşliği, hepsi birbirinden farklı. Hem eserler açısından hem de enstrümanla olan hani uyumun, ona göre şeyini, kendi nüansını ayarlamayla alakalı.
0: Çok güzel.
2: Koro eşliği de tabii ki daha farklı. Yani hep şefle birliktesin. Diğerlerinde tabii ki öyle olmuyor.
0: Evet.
2: Tabii şefler de hani hocalarım olunca, işte tanıdığım, sevdiğim şefler olunca daha bir ayrı oluyor.
0: Kolay için geliyor.
2: Evet, daha bir, tabii ki yani bir de çalıştığım hocalar.
0: Evet.
2: Yani onların yetiştirdiği öğrenci olarak çalışmak daha bir farklı oluyor tabii.
0: Evet, eşlik deyince ben bakıyorum Başak'ta da kadro bir hayli geniş. Ne çok isim var.

0: yani çok tanınmış isim var. Orkestranın içinde onlara eşlik etmek de çok kolay olmasa gerek, değil mi?
1: Evet,
0: hepsinin kesinlikle. Farklı bir tarzı var çünkü. Bunlar sadece senin klasik müzik orkestraların değil, aynı zamanda Senfonik Anadolu Rock projesinde yer alman, pek çok popüler ismin de içinde bulunman nedeniyle ortaya çıkan eşlikler. Onlar daha mı zor klasik müzikten?
1: Yer yer aslında. Klasik müzikte tabii daha zor oluyor ama onlarda da bazen ritimsel olarak zorluklar olabiliyor.
0: Hmm.
1: Ama böyle hepsinde yani müziğin farklı dallarında çalışmayı, çalmayı, eşlik yapmayı çok seviyorum, hoşuma gidiyor.
0: Müthiş bir deneyim tabii,
1: evet,
0: değil mi?
1: Kesinlikle
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Harikulade. Evet, biz şimdi sizin güzelim o muhteşem hem klasik hem romantik döneme giden yolda, modern döneme gelen yolda neler yapmışsınız, onlarla ilgili eserleri dinlemeyi sürdürelim. Şimdi Dvorak'a geldik. Romance Opus 11 başlıklı eser. Bu eserin özelliği neler? Özellikle bizim neye dikkatimizi çekecek eser? Melankoli mi var, hüzün mü var?
2: Evet, tam parmak bastınız doğru nokta. Melankoli gerçekten çok var. Yani ben çalarken beni alıyor, bambaşka yerlere götürüyor açıkçası.
0: Evet.
2: Gerçekten çok güzel. Yani piyanoyla başlıyor melodiye ve sonradan hani kemanın girişiyle daha bir darmadağın olabiliyorsunuz. Gerçekten evet, çok duygusal, hani romantik bir eser. Çok keyif alıyoruz yani çalarken.
0: Çok güzel. Romans eseri Dvorak'ın mikrofon başında bizi dinleyenleri o derin melankoli hissettirmesinin sebebi romansta kemanla piyanonun karşılıklı konuşmalarında da o hüznü duyabilecek miyiz?
2: Evet, önce evet. Piyanoda başlayacak bu anlatım. Hı hı. Sonrasında kemana ve kemanın hani çıktığı, böyle birazcık isyan ettiği diyeyim, evet, yerleri de duyacağız.
0: Yer.
2: Evet.
0: İsyan var yani.
2: Evet. Bence var, var bir isyan var. Evet.
0: Dvorak'ın romans eseri aynı zamanda kantabile temalar da barındıran bir eser. Kemanın bu eserdeki uzun soluklu melodileri seslendirirken yapmak istediği şey nedir Başak? Sen ne söylersin? Keman ne yapmaya çalışıyor bu eserde? Tabii espri bir tarafı ama kemanın burada bir rolü var, değil mi?
1: Evet, aslında o duyguları karşı tarafa aktarmaya daha çok çalışıyor keman. Herkes de farklı bir çağrışım yapacağını düşünüyorum dinlerken.
0: Evet.
1: Seyircide.
0: Ne güzel, o yakalamak istediği ton herkesin, evet, kendi rengine göre belki ortaya çıkacak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Eser sevgili dinleyiciler aslında bir yaylı çalgılar kuartetinden uyarlanan bir eser. Piyano bu eserdeki orkestral yoğunluğu ve derinliği belki de tek başına taşıyor demek mümkün mü?
2: Evet, mümkün. Çünkü melodiyle giriyor, evet, hani bir başlıyor parçaya, esere piyanoyla başlıyor. Fakat sonrasında evet, fazlasıyla bir orkestral eşlik mevcut. Yani evet, çoğunlukla kemana destek oluyor arka planda.
0: Arka planda.
2: Evet.
0: Çok güzel. Evet, o zaman şimdi sizi tekrar yerinize alalım ve bu güzel eseri dinlemeye geçelim. Sevgili dinleyiciler, Dvorak'ın eserinde yoğun bir melankoli var. Yaylı Çalgılar Kuarteti projesinden türetilen bir eser. Uzun ve kantabile temalar içeriyor. Geniş bir dinamik yelpaze gerektiren bir eser. Opus 11 Romans Fa Minör. Ve Antonin Dvorak'ın bu eserinde yine kemanda Başak Yelok, piyanoda Nehir Yelok sizlerle.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Antonin Dvorak'ın Opus 11 Fa minör romansını dinledik. Kemancı Başak Gelok ve piyanist Nehir Gelok'tan. Şimdi hiç vakit yitirmeden modern dönemin bestecisinin eserine geçiyoruz. Klasikten başladık, romantik dönemle devam ettik ve bu kez modern dönemdeyiz. Ve Roman halk dansları Bela

Bartok'un burada dinleyeceğimiz eser olacak. Altı kısa ve karakterize danstan oluşuyor eser. Orijinal melodiler Transilvanya halk müziğinden. Aksak ritimler ve egzotik modlar hakim. Yüksek teknik çeviklik ve ritmik keskinlik isteyen bir eser bu. Şimdi Başak Yelok ve Nehir Yelok size Bela Bartok'un Roman halk danslarını sunuyorlar. Allegro moderato, allegro, andante, molto moderato, allegro, più allegro başlıklı bölümlerden oluşan bu eseri dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bela Bartok'un Romen Halk Danslarını dinledik. 6 bölümden oluşan bu eserde bölüm başlıkları Allegro Moderato, Allegro Andante, Molto Moderato, Allegro ve Pio Allegro'ydu. Kemanda Başak Yelok, piyanoda Nihir Yelok seslendirdiler. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz bu güzel eserler için. Sevgili Başak, sevgili Nihir.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, sizle olmak çok güzel her zaman.
0: Bizim için de çok güzeldi. Şimdi ben sizi izlerken şunu fark ettim. Müthiş, tabii sürekli her eserde değişiyor, dönem değişiyor, belki tarz değişiyor. Halk müziği var, bir ara keman ıslık çalıyor zannettim ben.
1: Evet, aynen.
0: Değil mi? Bir ıslık sesi vardı. Şimdi bu iki kardeş, kendini müziğe adamış iki kardeş, anne baba ne kadar gururlansa azdır. Eminim şu anda dinliyorlardır sizi. Evet. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Beraber bir gelecek düşünüyor musunuz müzikte? Yelok kardeşler
1: evet.
0: gibi.
1: Tam söylediniz bu arada. Gerçekten herkes bize hani Yelok kardeşler diye seslenir ve hani gerçekten böyle bir düşüncemiz var. Hani nerede olursak olalım. Mesela hani çalışma alanlarımız farklı olabilir ama bizim adımıza her zaman hani birlikte çalmak, konser vermek, sürekli bir şeyler öğretmek var planlarımızda.
3: Evet, ne kadar repertuarımızı genişletip böyle konserlere devam edebilirsek çok
1: evet, o
3: güzel
1: kadar
3: olur,
1: mutlu olacağız.
3: Olur.
0: Repertuar genişliyor mu bu arada? Her
3: evet,
0: geçen.
3: Yani sürekli bir şeyler ekliyoruz yeni.
1: Bir yandan devam ediyoruz. Şimdi benim işte okulum devam ettiği için hani olabildiğince azar azar bir şeyler ekliyoruz. Tabii o biraz daha rahat şu an ama evet bir şekilde ilerleyeceğiz.
0: Harika. Umarım çok güzel olur. Gelecekte de hayal ettiğiniz gibi bir hayatın içinde yaşarsınız. Çok başarılı olursunuz. Yolunuz açık olsun ikinizin de. Pırıl pırıl kardeşlersiniz. Umarım o umutlar, idealler hepsi gerçeğe dönüşür.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bugün bizimle olduğunuz için biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizi klasikten moderne günümüze getirdiniz. Harikuladeydi. Eskiden Yeniye'nin özelliği de bu zaten. Sevgili dinleyiciler, bugün kemancı Başak Yelok ve piyanist Nihir Yelok'la birlikte bize de artık veda zamanı. Prodüktörümüz Gül Karaman, tonmeisterimiz Levent Kent ve ben Hafize Okan, müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve yaşatanlara, paylaşanlara ne mutlu diyerek bitiriyoruz bugünkü programımızda. Haftaya Perşembe günü aynı frekans.

seansta buluşmak üzere. Hoşça kalın. Eskiden yeniye.

0: Sanatçı ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. İtalya'daki opera yaşamı 19. yüzyılın başlarında tüm Avrupa ülkelerini geride bırakır. Ülkenin müzik yaşamı tümüyle müzikli tiyatro üzerine yoğunlaşır. Döneme özgü orta sınıf belirleyiciliği burada da kendini gösterir. Opera tarihinde restorasyon olarak anılan yenilenme hareketi Rossini ile başlar. Klasik dönem Beethoven'la son sözünü söylemiş ve romantik dönemin tohumları atılmıştır. Rossini operaları kelimenin tam anlamıyla İtalyan halkının bir aynası olarak gösterilir. Yüzyılın ortalarında ise İtalyanların bağrına bastığı bir diğer isim Verdi ortaya çıkar. Gerek Avusturya'ya karşı yürütülen savaş, gerekse Verdi'nin müzik dili İtalya'nın yeni gözde bestecisini belirler. Yüzyıl, operadaki son sözünü özgün adı Verismo olan gerçekçi operayla söyler. Gerçekçilik akımı yine İtalya'da ama edebiyatta başlar. Verga ve Zola gibi isimlerin romanları ve tiyatro oyunlarıyla şekillenen akım kısa sürede müzikte etkisini gösterir. Operada ise akla gelen ilk isim kuşkusuz Mascagni ve Köylü Namusu olur. Verga'nın bir öyküsü üzerine yazılan opera, geçtiğimiz hafta değindiğimiz gibi 1890 yılında sahnelendiğinde ülkede yer yerinden oynar. Bestecinin aynı ustalıkta iki operası olmasına karşın bu eserlerin hiçbir şekilde Köylü Namusu'nun yanına bile yaklaşamamasının tek nedeni yine Köylü Namusu olur. Dinleyici Mascagni'yi sürekli bu eserle anar, opera evleri yalnızca bu operayı programlarına alır. Eserin başarısını mercek altına alan müzik yazarları iki sonuca ulaşır. İlki operanın ezgilerinin İtalyanları çok etkilemesi, ikincisi gerçekçilik akımının müzikli dramda izleyicide bıraktığı büyük etki. Köylü Namusu'nun kazandığı başarı dönemin bir diğer opera bestecisi Leon Cavaglio'yu da etkiler. Tıpkı Mascagni gibi o da dönemin ünlü nota basımcısı Sonzogno'nun kapısını çalar. Elindeki opera Palyaçolar'dır. İlk görüşmenin oldukça soğuk geçtiği ancak ikinci görüşmenin ardından Sonzogno'nun eseri yayınlama sözünü verdiğini yazar kaynaklar. Yayıncı bununla da kalmaz ve operanın sahnelenmesi için ayrıca çaba harcar. İlk sahnelenme 1892 yılında yani Köylü Namusu'ndan 2 yıl sonra gerçekleşir. Bu operada büyük başarı kazanır. Müzik yazarları bu kez iki operayı karşılaştırır ve gördükleri ilgiyi çözümlemeye çalışır. İkisinin de ortak noktası ezgilerin ustalığı ve olayların kurgusu olarak gösterilir. Kısaca her an her yerde yaşanabilecek olayların ve karakterlerin ele alındığı yapıtlar halkın büyük ilgisini çekmiştir. Libretto'da özellikle uğruna her şeyin yapılabileceği tutkunun işlenmesi

operanın geldiği nokta açısından önemlidir. Değerli dinleyiciler, akımını ilk örneği olan Köyden Almışına geçtiğimiz hafta yer vermiştik. Bugünkü programımızda ise Leon Cavallo'nun Paylaşılar Operası yer alıyor. Jose Carreras ve Renata Scotto'nun solist olarak yer aldığı eserden seçmeleri Ricardo Muti yönetimindeki Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Leon Cavallo'nun Palyaçolar Operası'ndan Seçmeler dinlediniz. Jose Carreras ve Renata Scotto'nun solist olarak yer aldığı eseri Ricardo Muti yönetimindeki Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sırada bir Debussy yapıtı var. İmgeler. Piyanist Philippe Entremont çalıyor.

Besteci ve Toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. Değerli dinleyiciler, bir haftalık aradan sonra sahnelerimizden esintiler programımızda ülkemizin çok değerli sanatçılarından ses kayıtlarıyla yine sizlerleyiz. Bugünkü programımızı Bas Atilla Manizade'ye ayırdık. 1934 Kıbrıs doğumlu sanatçı, ortaokulu Kıbrıs'ta okuduktan sonra ailesiyle Türkiye'ye taşındı. Pertevniyel Lisesi'ni ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yurt içi ve yurt dışında birçok operada oynadı. 1984-1985 yıllarında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünü üstlendi. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda sahne dersleri vererek birçok sanatçının eğitimine önemli katkılar sağladı. 1998 yılında Devlet Sanatçısı ödülüyle onurlandırıldı. 1999 yılında emekli oldu ve 10 Haziran 2016'da aramızdan ayrıldı. 47 yıl önce bugünlerde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmenliğine atanan sanatçımızı saygıyla anıyoruz. Sahnelerimizden esintiler Bas Atilla Manizade ile önce 1999 yılından Harbiye'de bulunan İstanbul Radyosu stüdyosundan esiyor. Sanatçımızdan ilk olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Kuş Avcısı Papageno'nun aryasını dinliyoruz. Der Vogelfanger ich bin ja. Yani evet ben kuş avcısıyım. Kendisine piyanoda 3 Kasım 2020

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Papageno'nun aryasını Bas Attila Manizade'den dinledik. Kendisine piyanoda Nurten Kolçak Tezmen eşlik etti. Programımızın ikinci eseri de yine aynı operadan. Bu kez bir düet sunacağız. Papageno ile Pamina'nın düetini soprano Ayşe Sezerman'la bas Attila Manizade'nin yorumlarıyla dinliyoruz. Bei Männern, welche Liebe fühlen. Sanatçılarımıza yine piyanoda Nurten Kolçak Tezmen eşlik ediyor.

Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Papageno ile Pamina'nın düetini, piyanoda Nurten Kolçak Tezmen eşliğinde soprano Ayşe Sezerman ve bas Atilla Manizade'den dinledik. TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyicileri, sahnelerimizden esintiler İstanbul Radyosu stüdyolarından esmeye devam ediyor. Sıradaki parçamız yine Mozart'ın Sihirli Flüt operasından. Papageno'nun aryası Ein Mädchen oder Walbehen. Devlet sanatçımız bas Atilla Manizade, piyanoda Nurten Kolçak Tezmen eşliğinde yorumluyor.

Bas Atilla Manizade'den, Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Papageno'nun aryasını dinledik. Yine Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan bu kez Papageno ile Papagena'nın düetini dinliyoruz. Papagena, Papagena, und halt ein, o Papageno, und sei klug. Bu güzel düeti Bas Atilla Manizade ile Soprano Ayşe Sezerman yorumluyor. Sanatçılarımıza piyanist Nurten Kolçak Tezmen eşlik ediyor.

Eins, zwei.

bas Atilla Manizade ile soprano Ayşe Sezarman'a piyanist Nurten Kolçak Tezmen eşlik ettim. Sevgili dinleyenlerimiz, devlet sanatçısı bas Atilla Manizade sahnelerdeki başarısının yanı sıra özveriyle eğitmenlik de yapmış. Ayrıca 1984-85 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdürü ve sanat yönetmeni olarak da sanata hizmet etmişti.

Şimdi sanatçımızdan Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasından Loperello'nun bir aryasını dinleyeceğiz. Loperello'nun Donna Elvira'ya, efendisi Don Giovanni'nin mektuplarını anlattığı ünlü aryası. Madamina, il catalogo è questo. Şef Erol Erdinç yönetimindeki Sofia Radyo Senfoni Orkestrası sanatçımıza eşlik ediyor.

0: Mozart'ın Don Giovanni operasından Loperello'nun ünlü aryasını Şef Erol Erdinç yönetimindeki Sofya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde bas Attila Manizade yorumladı. Saraydan Kız Kaçırma, Figaro'nun Düğünü, Windsor'un Şen Kadınları, Sevil Berberi, Macbeth, Nabucco, Attila, Don Carlo gibi birçok eserde başrol solist olarak sahneye çıkan Attila Manizade, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştı. Şimdi de sanatçımızdan Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasından Ho Capito Signor Si adlı aryayı dinliyoruz. Sanatçımıza yine Erol Erdinç yönetimindeki Sofya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.
1: Ho capito,

0: Bas Atilla Manizade'ye Erol Erdinç yönetimindeki Sofya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik etti. Atilla Manizade, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirince Almanya'da mimar olarak çalışmaya başlamıştı. Bu sırada Aydın Gün ve Muhsin Ertuğrul İstanbul Şehir Operası'nı kuruyorlardı. Destek için Atilla Manizade'ye bir mektup yazdılar ve onu yurda davet ettiler. Manizade kabul etti ve ülkemize geldi. Böylece 19 Mart 1960'ta kurulan Şehir Operası'nda Aydın Gün rejisiyle sahnelenen Giacomo Puccini'nin Tosca Operası'ndaki Cesare Ancelotti rolüyle İstanbul Şehir Operası sahnelerine ilk adımını atmış oldu. Şimdi sanatçımızdan yine Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni Operası'ndan L'Operello'nun başka bir aryasını dinliyoruz. Ah Pietà Signori. Sofya Radyo Senfoni Orkestrası'nı Ruslan Raychev yönetiyor.
1: Ah Pietà Signori, ah Pietà, Pietà, Pietà, Pietà di me, Pietà.

0: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasından L'Operello'nun aryasını Bas Atilla Manizade'den dinledik. Sofia Radyo Senfoni Orkestrası'nı Ruslan Raiçev yönetiyordu. Devlet sanatçısı Bas Atilla Manizade, solistlik, yöneticilik ve öğretim görevliliği dışında rejisörlük de yapmıştı. 24 Ocak 1987'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da Rus besteci Rimski-Korsakov'un Mozart ve Salieri operasını sahneye koymuştu. Şimdi de sanatçımızdan dinleyelim. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Così fan tutte operasından Don Alfonso'nun aryası. Vorrei dir, e cor non ho. Sanatçımıza Erol Erdinç yönetimindeki Sofia Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.
1: Vorrei dir, e cor non ho.

Bas Atilla Manizade'den Così fan tutte operasından Don Alfonso'nun aryasını dinledik. Erol Erdinç yönetimindeki Sofia Radyo Senfoni Orkestrası devlet sanatçımıza eşlik etti. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından ilki 1973 yazında başlatılan müzik festivalinin olmazsa olmazlarından biri de Topkapı Sarayı avlusunda yapılan Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma opera temsilleridir sevgili dinleyiciler. Bas Atilla Manizade bu temsillerin çoğunda Osmin yani Osman rolüyle sahne almıştı. Şimdi bu operadan Aşkı Bulan Herkes olarak dilimize çevirebileceğimiz güzel bir aryayı yine Bas Atilla Manizade'den dinleyelim. Vereinleben hat gefunden. Sanatçımıza şef Ruslan Rayçev yönetimindeki Sofia Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasından güzel bir aryayı Atilla Manizade'den dinledik. Sanatçımıza orkestra şefi Ruslan Raychev yönetiminde Sofya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik etti. Yine Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operası ile devam ediyoruz. Osmin'in aryasını Atilla Manizade seslendiriyor. Zol he hergelaufne laffen. Sofya Radyo Senfoni Orkestrası'nı Şef Ruslan Raychev yönetiyor.

Don Basilio'nun ünlü aryası La Calunya. Devlet sanatçımız Atilla Manizade'ye, orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Sofya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Devlet sanatçısı Bas Atilla Manizade'den, şimdi de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından Doktor Bartolo'nun aryasını dinliyoruz. La Vendetta, yani intikam.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından Doktor Bartolo'nun aryasını Atilla Manizade'den dinledik. Sıradaki eserimiz yine Alman besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından. Non più andrai farfalun amoroso. Atilla Manizade, Erol Erdinç yönetimindeki Sofia Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde söylüyor.

Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından bir başka güzel aryayı Atilla Manizade'den dinledik. Sevgili dinleyiciler, bugün Türk ve dünya operalarında büyük başarılar elde etmiş devlet sanatçısı, öğretim üyesi Bas Atilla Manizade'yi andık. Sanatına, emeklerine saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine aynı saatte TRT Radyo 3'te buluşmak dileğiyle programı hazırlayan İsmail Hakkı Aksu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, teknik yönetmenimiz Erol Doğu ile birlikte hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz.

Bahar bizlerle birlikte olacak. 12 şarkı seçtim. Bunlar arasında Latin müziğinin önde gelen şarkılarından pop ve balatlara kadar ve hatta bir de klasik müzik eseri var. Bir saat boyunca devam edecek olan birlikteliğimizin ilk şarkısıyla başlayalım. 1960'lı yılların sonunda bu topluluk kurulduğunda dünyada bu kadar büyük bir etki yaratabileceği ve bu kadar uzun soluklu yaşayabilecekleri düşünülmemişti herhalde. Barry, Robin ve Maurice Gibb'den bahsediyorum. Bee Gees topluluğu. Bir tarafta Avustralya, diğer tarafta Birleşik Krallık'ta devam eden müzikal çalışmalar Amerika pazarına açıldıktan sonra bütün dünyada ticari olarak çok tanındılar. Bu şarkı Words adını taşıyor, kelimeler. Bir pop baladı. Sözlerin bazen duyguları ve düşünceleri anlatmakta yetersiz olduğunu, kaldığını ifade eden bir şarkı. Bununla başlıyoruz programa.

Sırada bir İspanyolca şarkı var. Jose Jose, Meksikalı büyük yorumcu. Onun dramatik repertuarının önemli şarkılarından biri. Latin balat geleneğinin de aslında önemli örneklerinden. Terk ediş, vazgeçiş duygusunu güzel bir şekilde anlatıyor. 1970'ler ve 80'lerin Latin romantizminin karakteristik atmosferini taşıyan şarkılardan bir tanesi. Renunciado a ti. Bizlerle birlikte.

Tren yolculuğunda şimdi John Baez var. Geordie şarkısı aslında geleneksel bir İngiliz İskoç halk baladı bu. John Baez yorumuyla dünya çapında tanındı. Şarkı idama mahkum edilen bir adamın hikayesini, trajik hikayesini anlatıyor. 1960'ların folk revival döneminin etkileyici eserlerinden biri. Normal şartlar altında bir idam mahkumu kişinin hikayesi bir şarkının pek konusu olmaz ama John Baez insan hakları, demokrasi gibi konularda dünyanın farklı yerlerinde ilgiyi gösteren, hassasiyet ortaya koyan bir sanatçıydı, aynı zamanda bir protest kişilikti. Bu şarkı onlardan biri, Geordie.

John Baez'in kristal berraklıktaki sesi parçaya bence zamansız ve şiirsel bir derinlik kazandırıyor. Bir taraftan da gitar çalan bir sanatçı. Hem gitar çalmak hem şarkı

Yunan müziğinin büyük isimlerinden Galeni'nin yorumladığı bir şarkı olarak bilinir ama başka sanatçılar da yorumladılar. Bu şarkıda kırılganlık var, uzaklaşma var, içsel sessizlik duyguları var. Zaten Galeni'nin şarkılarında biraz bu temalar, bu duygular öne çıkıyor. Name Proseis Pia bu şarkının adı.

Şimdi sana nasıl anlatsam, nasıl söylesem diye tabir edebileceğimiz bir şarkı. Cat Stevens, o dönemki adı Yusuf İslam, sonraki ismi, adını değiştirdi, dinini değiştirdi. İslam inancını, İslam dinini benimsedi sanatçı. Tabii ikonik bir isim, o dönemde milyonlarca plak sattı. How Can I Tell You bu şarkılardan biri. 1971'de yayınlandı. Teaser and the Fire Cat albümünün çok zarif parçalarından, çok içten sevgi, kırılganlık ve anlatılamayan duygular üzerine kurulu. Bugünkü programda da biraz böyle duygular öne çıktı. Birlikte dinleyelim.

Sırada The Same Sun var. Chris de Burgh. Evet, Chris de Burgh'ün melankolik ve melodik anlatım gücünü taşıyan bir eser. İnsanlık ve ortak kader temalarına dokunuyor. Sanatçı hikayeyi anlatıcılığına dair bir bestecilik yaklaşımına sahip. Şarkılarında dikkat ederseniz genellikle böyle başı sonu belli olan hikayeler var. 80'ler ve 90'larda çok tanınan bir isim. Türkiye'de de biliniyor ve konserler için geldi birçok defa. The Same Sun.

Radyolarınızı eğer yeni açtıysanız TRT'de, Radyo 3'te tren yolculuğundayız. Ben Hakan Çelik, teknik yapımda Mehmet Bahar var. Şimdiki şarkı What a Wonderful World. Evet, zorluklar var, problemler var. Özellikle içinden geçtiğimiz dönemde birçok yerde savaşlar, çatışmalar, trajediler var. Buna rağmen bir umut da hep içimizde kalıyor doğrusu. Louis Armstrong'un klasik şarkısı. Modern caz vokal yorumlarından biri gelecek. Stacey Kent, Amerikalı sanatçı, seslendirecek. Bence sade ve zarif bir yorumu var. Biraz da aslında modern bir lounge caz estetiği de alıyorum ben bu şarkıda. Birlikte dinleyelim.

Şimdi bir İtalyan sanatçı Paola Turci, Ti amaro lo stesso bu şarkının adı. İtalyan conturace geleneğinin önemli isimlerinden sanatçı, duygusal balatlarıyla biliniyor. Bu şarkıda sevginin değişen şartlara rağmen devam etmesini anlatıyor. İtalyanca'da tabii ki çok melodik bir dil. Bence Latin dilleri arasında en akılda kalan, artikülasyonu kulağa en iyi gelen dillerden bir tanesi. Birlikte dinleyelim. Ti amaro lo stesso.

TRT Radyo 3 yayınlarını diğer TRT programları gibi trt.net.tr adresinden web üzerinden takip edebildiğiniz gibi TRT'nin radyo dinle uygulaması var. Akıllı telefonlardan takip etmek, izlemek ve dinlemek mümkün bu içerikleri. Şimdi İran'da bildiğiniz gibi Farsça konuşuluyor. İran çok zengin kültür birikimine sahip olan bir ülke. Aynı zamanda bir arya var sırada. Yare Ruzaye Roşan. Modern İran pop geleneğinin romantik ve bence nostaljik çizgisini taşıyan bir eser. Bu parçada umut, geçmiş özlemi, duygusal bağlılık temaları var. Tabii Farsça'nın o melodik yapısını da duyuyoruz. Birlikte kulak verelim.

Artık programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bir Johann Sebastian Bach eseri var. Klasik müzikte en sevilen besteciler, benim en sevdiğim besteciler diye baktığımda yani tabii ki çok isim sıralayabilirim. Fakat Bach'ı, yani Johann Sebastian Bach'ı, barok dönemin bu çok önemli bestecisini çok ayrı bir yere konumlandırıyorum. Ve diğer bütün besteciler biraz onun sonrasında kalıyor benim gözümde. Arioso, kısaca böyle de biliniyor bu eser. Bach'ın en lirik eserlerinden ve tabii barok müziğin de o zarafetini temsil eden bir çalışma. Hırvatistan'dan bir cello sanatçısı, cellist Auser'in yorumuyla bu esere çok kuvvetli bir sinematik ve çağdaş yoğunluk kazandırmış durumda. Birlikte dinleyelim.

Efendim programımızın bu bölümünde artık sonlara yaklaşırken Dusty Springfield var. The Windmills of Your Mind. Bu şarkı bir Fransızca eser aslında. Michel Legrand bestesi 1968 yılından The Thomas Crown Affair filmiyle de geniş kitlelere ulaştı, tanındı. Şarkının bir döngüsel melodik yapısı var. Bu zihnin de karmaşık yapısını anlatıyor. Ben bu yorumu, Dusty Springfield yorumunu çok beğeniyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Dusty Springfield'den dinledik The Windmills of Your Mind. Ben programlarımda çokça çalıyorum farklı sanatçılardan bu şarkının yorumlarını. Parla Piu Piano, Gianni Morandi ve The Godfather filminin müziği, Nino Rota bestesi, bence sinema tarihinin en tanınan tema müziklerinden biri. İtalyanca sözcü olarak çıkacak karşımıza sözler itibarıyla. Başlık Türkçe'de daha yavaş konuş anlamına geliyor. Parla Piu Piano. İtalyan romantizminin bence çok güzel örneklerinden biri.

Değerli dinleyiciler, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü programı dinlediğiniz için Mehmet Bahar vardı. Teknik yapımda ben Hakan Çelik. Hepinize iyi bir hafta dilerim. Hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere "Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir" sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı liderleriyle Dışişleri Bakanları Kazakistan'da bir araya geliyor. Yarın Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'daki bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır" dedi. İsrail basını Türkiye'nin küresel ve bölgesel etkisini manşetlere taşıdı. Maariv gazetesinde yayımlanan haberde "Erdoğan dev bir küresel güç inşa etme yolunda" başlığı yer aldı. Haberde Türkiye'nin NATO'ya sunduğu katkılarla etkisini tarihi zirveye çıkarabileceği vurgulandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda iki Filistinli daha katledildi, üçü çocuk, dört kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin dini özgürlüklerini de kısıtlıyor. İsrail'in ablukası nedeniyle binlerce Filistinli hac ibadetinden mahrum kaldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrailli işgalciler terör estiriyor. İsrailli işgalciler Ramallah kentinde Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Kalıcı ateşkes için görüşmelerin 3. turu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yapılacak. Lübnan yönetimi ateşkesin uzatılması ve saldırmazlık anlaşması talep ederken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor. İsrail ise müzakerelerin öncesinde Lübnan'a yeni bir saldırı dalgası başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları ile ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu anda hantavirüsle ilgili salgın riski bulunmadığını açıkladı. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun takip edildiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilere yönelik hizmetleri anlattı. Göktaş, Ankara'da düzenlenen panelde, kamuda görev yapan engelli memur sayısı 82.880'e ulaştı, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkentte Balgat 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polisleri ziyaret etti. Mustafa Çiftçi buradaki konuşmasında, gösterdikleri gayret, cesaret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir, dedi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde, ihalelerde usulsüzlüğün yanı sıra karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Bu çerçevede 33'ü belediye görevlisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 23'ü yakalandı. Son iki haftada 77 kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2.284 kişi yakalandı. Haberleri sunduk.

Herkese TRT Radyo 3 frekanslarından mutlu günler diliyoruz. Müzik Hall programını dinlemeye başladınız. Ben Can Ayhan. Bu bölümde soul funk disco tarzlarını yayınımıza taşırken ağırlıklı olarak yakın dönemden yeniden düzenlemelere yer vereceğiz. Nu Disco, Funky, Disco House melodiler de saat içinde burada olacak. Açılışı 1994 senesinden bir Brand New Heavies şarkısı Have a Good Time'la yaptık. Jamiroquai ile devam edeceğiz. Müzik Hall'e hoş geldiniz. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

2017 senesinden Lorca bizlerleydi. The Garden albümünden çaldığımız eser Wonderwide'di. Öncesinde Jamiroquai, 3. albümleri Traveling Without Moving'den Virtual Insanity ile Radyo 3'teydi. Grup bu albümle Amerika tarafında da epey dinleyiciye ulaşırken Virtual Insanity bu albümden İngiltere'de listelerde ilk 10 başarısı göstermiş çalışmalardan biriydi. Crazy P ile programımız sürüyor.

1978 senesinde Robert Palmer'ın satışa sürdüğü dördüncü solo albümü Double Fun'dan Every Kind of People'ı duymuştuk. Eser 2016'da yayınlanan Joe Negro Multicultural Multitrack mixiyle kulaklarınıza ulaştı. Maalesef 2024'te vokalleri Daniel Moore'u ani şekilde kaybeden Crazy P ise yine 2010'lu yılların ortasından Last Knuckles'la saat içinde yerini almıştı. Sırada bir Ben E. King klasiğinin yeniden düzenlemesi var.

Müzik Hall'de iki bilindik klasiğin yeni versiyonlarını çaldık. Alman grup Orlando Riva Sound'un 1978 tarihli kaydı Body to Body Boogie'ye Late Night Tafka'yın 2021'de yaptığı dokunuşu TRT Radyo 3 frekansına taşıdık. Ben E. King'in döneminde Amerika Soul listesinde bir numara görmüş eseri Supernatural Things sample alınarak oluşturulan Dave Matthews'un Your Love şarkısı Contemporary Soul Remix ile yine programda duyduklarınızdan biriydi. Gwen Guthrie ile yayınımız sürüyor.

AC/DC LaRue'nun 1976'da satışa çıkan albümünün isim sahibi Cathedrals'ı The Unorthodox Remix ile takip ettik müzikolde. Gwen Guthrie'nin Good To Go Lover albümünde duyduğumuz ve geçmişten bu yana pek çok farklı tarzda yeniden düzenlemeleri yapılan Ain't Nothing Going On But The Rent'se Mike and Tess Quick Edit ile 2024 yılından çalmıştı. Sırada Brass Construction var.

2025 yazında satışa sürülen bir çalışma. Ada Morgi'den Emin Bird'ü Mouse D Extended versiyonuyla dinledik. Brass Construction'ın grup adını taşıyan 1976 tarihli albümünden orijinali 16 dakikalık bir jam session olarak kaydedilmiş Movin's'e Dr. Pecker Remix ile bu hafta yayınımıza renk katmıştı. Müzik Hall'de sona doğru yaklaşıyoruz. Bu haftanın son şarkısı az sonra Dimitri From Paris ve Aeroplane'den Can't Get Enough olacak. Ben Can Ayhan. Her perşembe 17.05'te TRT Radyo 3'te yayınlarımız sürecek. Bir sonraki programa kadar müzik dolu günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.

Dünya listelerinin zirvesinden en yeni keşiflere uzanan müzik yolculuğu Pop The Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta flamenco, rumba ve pop esanslı tarzıyla 80'ler efsanesi Gypsy Kings, 15 Mayıs'ta yayınlanacak Toninho Baliardo destekli yeni albüme adını veren şarkı Historia. Pop The Rock.

Listen to that accordion sing. This is how we do it. Gypsy Kings ve Toninho Baliardo'nun ardından yumuşak ritimleri, atmosferik altyapısı ve duygusal vokalleriyle ön plana çıkan Dreams ve radyolarınızda Messiah.

Geçen ay yayınlanan Kroniki Verlan albümünden Duble Son dinledik. İndi Lavenue buradaydı. Şimdi Fransız şarkıcı Michel Fugain'ın önceki dönemlerde yazdığı ve bestelediği şarkılardan oluşan Love Michel Fugain albümünden Attention Mesdames et Messieurs, yorum Damien Sarr, Olivier Dion ve Victoria'ya ait.

Caz esintili melodileri ve nostaljik dokusuyla içsel bir yolculuğa eşlik eden Finding Home ve Jay-Zin. Hemen ardından duygusal ve atmosfer odaklı modern pop çizgisinde müzik yapan Liora Tuani ve Had Enough burada olacak.

0: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop, rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Jamaikalı rapper Shaggy, yanında Robin Thicke, Bill Withers klasiği Lovely Day sample'ları eşliğinde yeni tekli Lookin' Lovely.
1: You know this one goes. It's Robin Thicke, alongside Mr. Lover.

hit olmuş pop ve rock klasiklerini alıp reggae ritimleriyle yeniden keşfeden, bunu yaparken de şarkıların asıl sahiplerinin orijinal vokallerini kullanan Kingston Sound System, yeni makyajıyla B-52's efsanesi Love Shack.

2023 yılında Lil Bo Tank adlı şarkısıyla Billboard listelerinde ilk 20'ye ulaşan Paul Russell, bugün için 2025 yılından Keeper.

pop, funk, reggae ve rock onun kariyeri boyunca denediği müzik türlerinden bazıları. İtalyan yıldız Loredana Bertè ilk kez 1980 yılında plak yaptığı In Alto Mare yeni mixiyle tekrar gündemde. Hemen ardından Echo Vibe ve Late at Night burada olacak.

Pete Muller'ın piyano merkezli, duygusal ve anlatı odaklı tarzını öne çıkaran sade ama derinlikli bir indie pop albümü olan One Last Dance'den No Fear No More. What if she will? What if she won't? What if I do? What if I don't? What if she will? What if she won't? What if I do? What if I don't? And why am I so scared? What if I get?

Son dakikalara yaklaşırken İngiliz grup Atomic Kid'in kariyerli Natasha Hamilton 19 Haziran'da yayınlayacağı mini albümü Extraction'ı tanıtmaya devam ediyor. Yeni tekli

Natasha Hamilton'ın ardından final için yine İngiltere'deyiz. 20 Mart'ta çıkan albümü Fall Into Grace veya FIG ile şansını deneyen Naomi Scott ve...

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Değerli caz severler, bir kez daha radyolarınızdayız. Günümüz cazının elektrik caz temsilcileri içerisinde bir kısmının üzerinden geçerek iyi bir zaman geçirmeye çalışalım. Tabii başlı başına apayrı bir program olacak kadar çok malzemesi olan bu alanda yalnızca 6 ya da 7 parça çalarak bir bütünlük bulmaya çalışacağız ve bunlardan ilki bir gitarcıdan geliyor. Hemen hatırlatalım, bu alanda da modern cazın günümüz temsilcileri birbirlerini destekleyip farklı oluşumlar içinde beraber çalışarak gerçekten kaliteli yapıtları üretirlerken yalnızca yapılanları izlemek için bile sınırsız bir alan yaratıyorlar. Üstelik bunun bütün bir dünya coğrafyası içinde giderek geliştiğini de düşünürsek aslında oldukça geniş bir alandan söz ettiğimizi biliyorsunuzdur. Elektrik gitarda ilginç işler üreten Wolfgang Municipal elektrik caz gitarcılardan John Scofield işleri tadında çalışmalar yapan bir yeni kuşak isim. Ancak günümüzün en iyi davulcularından biri olan Brian Blade ile bir araya gelmesi ortaya yalnızca elektrik caz açısından değil, güç birliği olarak da dikkatleri çeken bir beraberliğe zemin hazırlamış.

İlk parçamızda 2007 ortak çalışmalarında gitarcı Wolfgang Muspel ve davulcu Brian Blade parçasında Heavy Song bölümünü dinledik değerli cazsever dostlarımız. Şimdi aynı yılda kalıyoruz ve bu gitar davul ortaklığını biraz daha genişleterek güçlü bir toplulukta bu defa bir basçı albümünde gitar, bas ve davulda birbirinden yetenekli ve usta müzisyenleri programımıza getiriyoruz. Upuzun caz yıllarında özgünlüğüyle de hemen fark edilen bir isim olan Bireli Lakren bu oluşumun gitarcı ayağında yer alıyor. Parçanın diğer yıldızı elektrik bası ile görkemli bir tarzın yeni temsilcisi olacak sanılan Jaco Pastorius havasında etkileyici ancak hızlı çıkıp sığ sularda dolaşan bir isim olan Adrian Ferro albüm sahibi olarak bu oluşumu bir araya getiren müzisyen. Evet, Adrian Ferro daha önce de söyledik tam olarak yolunu bulabilmiş basçılardan değil sanki. Önceleri Chicoria'dan John McLaughlin'e ya da memleketlisi olan az sonra dinleyeceğiniz usta gitarcı Bireli Lagren gibi önemli pek çok üst düzey müzisyenle çalışmış bir yetenek. Kompozisyonları da albümdeki hemen tüm parçaları da

yazan Adrian Ferro'nun bizzat kendisi. Ayrıca tekrar tekrar kayıtlarla klavyeleri de yetişen yine Adrian Ferro olmuş. Bu çalışmada ona yakından eşlik eden gitarcı Birelli Lagrange süratli tekniğiyle Ferro'nun süratli çalışlarına yanıtlar vermeye çalışıyor. Tüm bir parçanın altyapısını hazırlayan düzenlemeyi, güçlü bir füjünü ortaya koyan basçı Adrian Ferro'nun bu yüksek enerjili çalışına iki sağlam davulcu Julian Tekeyan ve Mohtar Samba vurmalılarla eşlik ediyorlar. Evet, parçayı dinleyelim şimdi de. Elektrik basıyla unutulmaya yüz tutmuş yeteneklerinden ve Jaco Pastorius özlemindekileri oyalayan bir isim olan Adrian Ferro, kendi ismini hazırladığı albüm ile Clair Obscur ile radyolarınızda.

Clair Obscur dinlediğiniz Adrian Ferro parçasıydı değerli caz severler. 2007 yılındaki bu Fusion parçadan sonra gitarcımızı değiştiriyoruz ve Fransız müzisyen Birelli Lagren'den Vietnam asıllı bir diğer Fransız elektrik gitarcıya geçiyoruz ve 7 yıl sonrasına geliyoruz. 2004 yılı boyunca sözü edilen, Guyen Le, az cesaret edilen bir çalışma olan bir Pink Floyd düzenlemesi albümü Celebrate Dark Side of the Moon şimdiki parçamızın albümü olacak. Bir çeşit dahi gibi kabul edilen bir gitar cambazının inanılmaz yaratıcı düzenlemeleriyle yeniden yorumladığı bu efsanevi Pink Floyd albümü aslında tümüyle dinlenilmesi gereken bir çalışma olmuş. Bu saygı albümü sık sık karşımıza çıkan Hollanda Radyo Orkestrası'nın da desteğiyle meraklıları için bir keşif albümü olsa da bizim bugünkü sıralamamıza epey uzaktan bir katkı sağlayacak. Gelin birlikte dinleyelim rock tarihinin gelmiş geçmiş en çok dinlenilen, en çok satan albümünün caza böylesine yakınlaşmasını isteyen bir müzisyenin niyetini ve enstrümantalist çabasını radyolarınıza getirelim.

Dinlediğiniz bir Pink Floyd parçasıydı ve Vietnam asıllı Fransız gitarcı Nguyen Le, unutulmaz Floyd bestesi Asen Demi işte böyle yorumlamış. Bu fusion artistiyle bu akşamki sıralamamızda ilk parçadan bu yana elektrik gitarcılar ön plandaydı. Perdesiz elektrik basta Jürgen Attic, saksafonda Lutz Büchner, davullarda ise birazdan büyük bir ustaya da eşlik etmiş olan Gary Husband yer aldılar. Fourth Dimension ile To The One albümüne geçiyoruz şimdi. 2010'daki yayınlanmış çalışmasıyla McLaughlin, elektrik caz severlerin hiçbir zaman takip etmeyi bırakmadıkları bir müzisyen ve onun yeteneğini başka bir yere koyanlara da hak vermemek mümkün değil diye düşünüyorum. Bu albümde de çoğu zaman olduğu gibi McLaughlin gitar synthesizer kullanıyor ve bir çeşit klavye sesi elde etmişçesine bir sound içinde melodilerini götürüyor. Diğer bir klavyeci de az önce de sözünü ettiğimiz davulcu Gary Husband, onun çalışlarına zaman zaman arka planda, zaman zaman da

Sevgili dostlarımız, gelmiş geçmiş en önemli elektrik gitar ustalarından John McLaughlin ustayı dinledikten sonra son bölümümüzde elektrik cazın iki büyük efsanesine, elektrik basın duayen iki ismine yer vereceğiz. Yıllar öncesinde her şeye yaratıcı ve bitmeyen enerjisiyle muhteşem bestelerine yeni yeni başlamışken bir büyük caz geleceği için inanılmaz işler kovalayan ancak şanssız bir bar kavgasında ne yazık ki hayatını kaybeden Jaco Pastorius'u bu sıralamada bir parça ile analım. Jaco çok erken ayrıldı bu hayattan. Bugün onun ismini hiç duymamış olanlar var. Ancak o bir lider ve ürettiği işlere bakarak çok güçlü denemelere bir döneme iz bırakmış olduğunu görebiliriz. Elektrik basın efsanevi isimlerinden Jaco Pastorius bir özel kayıt olan ve daha da iyi bir teknolojiyle albüm haline gelen çalışmalarını içeren Modern American Music ismiyle yayınlanan derlemeden bir bölümle radyolarınıza gelecek şimdi. Modern cazın gelişmesine elektrik cazda önemli başlangıçlar yapmış bir figürün, bir caz efsanesinin 22 yaşındaki çalışmalarını dinleyeceğiz iki bölümlü parçasında. Yine bir diğer usta davulcu ve perküsyoncu olan Don Elias bu derlemede Pastorius'a eşlik eden isimlerin en tanınmışı. Tabii ortaya çıkan füzyonun çelik ve akustik davullar klavyeler arasında üstün bir teknikte ortaya koyan basçı Jaco'dan geliyor. Uzun yıllar Weather Report basçısı olarak önemli işler başaran bu büyük bas yeteneğini şimdi kendi albüm kayıtları için yaptığı bu demo çalışmalarında dinleyeceğiz. Jaco Pastorius, kısa elektrik jazz fusion seçkimizin şimdiki ismi olarak radyo.

birbirinden farklı gruplardan dinlemiş olduğunuz çalışmalar tam da günümüz müziğinin caz, doğaçlama ya da fusion olsun farklı renklerde sürekli kendi sınırlarını araştıran müzisyenlerin yapmış olduğu çalışmalara iyi birer elektrik caz örneği olarak da kabul edilebilir. Son bölümümüzde dinleteceğimiz son iki elektrik caz liderinden ilki az önce dinlediğiniz Jaco Pastorius artık hayatta değil. Ancak programımızın da bu bölüm için son parçasını seslendirecek olan diğer basçı Jonas Herborg ise elindeki bayrağı hiç bırakmayan, tüm hayatını araştırmaya ve elektrik caz ile fusion arasında gidip gelen, farklı ülke ve bölgelerle buluşmalar yaratan çalışmalarıyla tam olarak bunu başaran isimlerin en başında geliyor. Müthiş füzyon adamları bularak kendi yolculuğuna katan, olağanüstü fikirlerine iyi yoldaşlar bulan Herborg, bizim de programlarımızın baş isimlerinden biri, dinleyenler biliyorlardır. Aga of the Ladies isimli çalışmasıyla şimdi bu bölümü noktalayacağız. Good People in Times of Evil isimli albümde elektrik gitarda Sean Lane ve perküsyonda Selva Gashen ilk katılımıyla elektrik basçı Jonas Herborg parçasıyla sizlere veda ediyoruz. Tüm dinleyenlerimize teşekkürlerimizle iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Burası Müzikte Kalite'nin adı. TRT Radyo 3 Forte başladı. Ben Uğur Haspolat, yaklaşık bir saat boyunca yine rock dolu bir bölümle sizlerleyim. Bu akşam da Tony Iommi'nin hikayesi üzerinden bir bölüme yer vereceğiz. 1984 yılının Mart ayında Black Sabbath Born Again turnesini tamamlıyor. Ian Gillan Deep Purple'a döndü. Yine vokalsiz kaldı Sabbath. Bev Bevan da gruptan ayrıldı. Davulcu da gitti. O zamanlar için Gillan, Iommi'nin onları emir kulu gibi hissettirdiğini söylemişti sonradan. Sabbath

Vokalde David Donato'yla çalışmalar yaptı. Böyle bir kadroyu denemeye çalıştı. Ama çok geçmeden Donato da gruptan ayrıldı. Vokalist adaylarından gelen kayıtlar dağ gibi olmuş. Elemelerin sonu gelmiyor. Hala dertlerine derman olacak bir vokalist yok. Davulcu meselesi bir nebze yoluna girmiş. Çünkü grubun orijinal davulcusu Bill Ward geri dönmüş. Aslında grup onun geri döndüğünü sanmış. Bill de çok durmuyor çünkü. 1984 yazında yine ayrılıyor gruptan. Çocuk oyuncağına döndü artık Black Sabbath'a girip çıkmak. Gidişiyle gelişi bir oluyor. Yeni üyelerin veya Bill gibi eskiden grupta olan üyelerin. Bill'in zaten çözülmesi güç, muammalarla dolu insanlardan biri olduğunu söyler Tony. Kadim dostluklarına rağmen onun içindeki gizli çarkları neyin döndürdüğünü, ruhunun hangi rüzgarlarla savrulduğunu yıllar sonra da çözebilmiş değil. Bill'in ardından gidenler kervanına Geezer Butler da katılıyor. Ne oldu? Vokal gitti, davul gitti, bas gitti. Kim kaldı? Tony. O yüzden işte bu serimiz Tony Iommi serisi oldu aslında. Black Sabbath konuşuyoruz ama bazen ortada Black Sabbath bile kalmıyor ki. Yerinden milim kıpırdamayan bir Iommi var. Meydanın tek bekçisi, ayakta kalan yegane nefer veya kendi deyişiyle saf bir adam. Lonely is the word.

Bir heavy blues metal şarkısı Ronnie James Dio imzasını taşıyan dizeler barındırıyor. Ölümü ima ediyor vokalist. Oldukça hüzünlü, yalnızlık kokan bir şarkı. I'm leaving very soon. On the way we pass so close to the backside of the moon. Vaktim dar, gidiyorum buradan. Geçerken çok yakın ayın öteki yanından. Ve yine insanın içine işleyen karamsar bir not iletir sonunda. Maybe life's a losing game. Belki hayat kaybedilmeye mahkum bir oyundur. Heavy metal'de sözler genellikle karanlıktır ama her zaman böyle kasvetli değildir. Bu efkara daha çok blues, country gibi türlerde tesadüf ederiz aslında. Yine pek çok Black Sabbath hayranı Tony Iommi'nin bu parçadaki solosunu onun en iyi sololarından biri olarak gösteriyor ki Iommi de onlarla hemfikir sayılır. Bu solodan büyük keyif aldığını, çünkü solonun farklı bir atmosferinin olduğunu ve aslında onun kökenindeki o blues ruhunu yansıttığını söylemişti. Lonely is the word bestelenme aşamasındayken Iommi o can alıcı motifi bulup çıkarıyor. Dio da vokal melodisini kurguluyor. Ronnie James Dio 1979'da gelmişti Black Sabbath'a. Ozzy Osbourne'un yerini almıştı ve Ozzy'ye kıyasla daha derin bir müzik bilgisine sahipti. Ayrıca bir enstrüman da çalıyordu, bas gitar. Bu da onun Sabbath şarkılarının yazım sürecinde çok daha etkin bir rol oynamasına imkan tanımıştı. Ama biz şimdi tekrar Ian Gillan'ın gruptan ayrıldığı zamana geliyoruz. Born Again turnesi noktalandıktan sonra Tony Los Angeles'ta, Bel Air'de bir ev tutuyor. Şahane bir yer ama evde sürekli bir takım sesler, konuşmalar duyuyor. Gece vakti nereden geldiği belli olmayan gürültüler. Nereden geliyor bunlar diyor kendi kendine ama anlamıyor bir türlü ve tuhaf başka şeyler de oluyor. Bir gece provadan dönüyor, mutfağa giriyor, bir bakıyor masanın üzerinde yaklaşık bir metre boyunda at kuyruğunu andıran örülmüş bir tutam saç. Nasıl geldi buraya? Anlaması mümkün değil. Başka bir gece yine eve geliyor, benzer bir şeyin dış kapının koluna dolanmış olduğunu görüyor. Akıl sır erdiremiyor. Evdeki o konuşma seslerini de bir türlü çözemiyor. Ne zaman bir ses duysa Bel Air polisini arıyor. Geliyorlar, evi bir güzel kolaçan ediyorlar ama sonuç sıfır. Başlarda böyle. Yalnız nasılsa tavan arasına

bakmak hiç akıllarına gelmemiş. Başlarda böyle. Bir süre sonra polis de artık kapıya gelip Tony'yi görünce aman yine bizimkiymiş der gibi bakmaya başlıyor. Born Again turnesinin hemen ardından yaşanan olaylar bunlar. Albüme de turneye de adını veren parçayı dinleyelim.

Artık Tony Iommi'nin Bel Air'deki bu evde duydukları evhamdan çıkmış. Çıldırmaya doğru gidiyor Tony. Polis de artık onu ciddiye almıyor. Duyduklarından, gördüklerinden sonra o kadar canı sıkılmaya başlamış ki birkaç kez gidip bir arkadaşının evinde kalıyor. Adamın evi de mühimmat deposu gibi. Altı patlarlar, pompalı tüfekler, tam filmlerdeki gibi bir alan. Hatta bir kitabın içine gizlenmiş küçük bir tabanca bile var. Aynı filmlerdeki gibi. Dur diyor arkadaşı. Ne oluyormuş senin evinde bakalım. Seninle geleyim de bir bakalım şuna. Silahı da yanıma alırım. Gidiyorlar. Bütün gece salonda Tony ile birlikte oturuyor arkadaşı. Ama öyle olur ya, tam bir şeyi ispatlamaya çalıştığınız zaman. Yok, çıt çıkmıyor. Tamam diyor Tony içinden, şimdi benim iyice kafayı üşüttüğümü sanacak. Arkadaşı gidiyor sonra tabii. Ertesi gün her şey sil baştan yaşanıyor. Olacak gibi değil. Bir özel güvenlik görevlisi tutuyor Tony. Sauna var evde. Pencereleri havuza bakan bir yer. Güvenlik görevlisinden orada beklemesini istiyor. Bir şey görürsen bana haber ver diyor. Görevli de bekliyor, bekliyor. Canı sıkılıyor bir süre sonra. Kızıyor. Dostum, bütün gece burada bekleyemem diye çıkışıyor. Tony biraz gizem de katmaya çalışıyor duruma, adamı ikna etmek için. Şşt, birini yakalamaya çalışıyoruz. Yani artık bu insanların, bunları yapan, bu sesleri çıkaran, etrafta dolaşan insanların kim olduğunu bulmak için her yola başvuruyor. Güvenlik görevlisi işi bırakınca bu kez ekibinden birini yanında kalmaya ikna ediyor Tony. Ama o adam da öyle bir horluyor ki zaten kendi gürültüsünden bir şey duyması mümkün değil. En sonunda arkadaşı Mark ona mühimmattan bir parça veriyor. Pek küçük de olmayan bir silah. Geceleri elinde o soğuk metal parçasıyla uyumaya başlıyor artık Tony. Ve sonunda bir gece o korkunç gürültüyü duyuyor. Hemen Mark'ın verdiği silahı kaptığı gibi üzerine de bir şey giymeden dışarı fırlayıp arabaya atlıyor. Arabayla çıkarken geriye bakıyor bir an ve mutfak penceresinden onu izleyen bir sürü yüz görüyor. Kanı donuyor. Dehşete düşüyor. Doğruca arabayı da polise sürüyor. Geliyorlar eve ama yine hiçbir şey yok. Herkes sırra kadem basmış.

Zero the Hero geldi Black Sabbath'tan. Artık bu mesele Tony Iommi'nin evinin çevresinde, belki de içinde yaşananlarla ilgili mücadelesi, onun akıl sağlığını kanıtlama mücadelesine dönüşüyor. Daha sonra hırsız alarmının kablolarının evin içinden kesildiğini buluyor. Bu kadar

saat 2. Birinin bahçedeki çimlerin üzerinde koşturduğunu görüyorlar. İşte nihayet tetiğin gücü de bende diyor. Onu kaptığı gibi gidiyor. Kapıyı usulca aralıyorlar. Dışarı süzülüyorlar ve çimlerin üzerinde sürünmeye başlıyorlar. Ev bir yamacın üzerinde. Aşağıdan gelen konuşma seslerini duyuyorlar. Jeff'e fısıldıyor Tony. Tamam diyor. Korkma, elimizdekine bak. Avantaj bizde. Bize bir şey yapamazlar. Güç bizde. Onları bekleyeceğiz. Yukarı geldikleri anda da diye anlatıyor. Bekliyorlar, bekliyorlar. O insanların oraya çıkmasını bekleyerek yaklaşık bir saat orada öylece yatıyorlar ve bir anda fıskiyeler açılıyor. İkisi de bir anda Laurel and Hardy skeçlerindeki karakterlere dönüyor. Aa ne oluyor diye feryat ediyorlar. Sırılsıklam oldular. Haliyle kimseden de bir iz bulamadılar. Ama en azından Jeff de artık birilerini görmüş. Artık bu delilik bile olsa onu tek başına yaşamak zorunda değil Tony.

Yine Born Again albümünden bir şarkı, bu kez de albümün açılış parçası Thrashed radyonuzdaydı. Bakalım Bel Air'deki evden ne çıkacak? Bir gece ekipten bir çocuk, Black Sabbath ekibinden bir çocuk bahçeye bir tuzak kuruyor. Tony Iommi yine bir gürültü duyuyor ve hemen polisi arıyor. Geliyor polis ve tabii polisin tuzaktan haberi yok. Gelmeleriyle tellere takılmaları bir oluyor. Tony elinde silahıyla dışarı fırlıyor. Tabii polisler de onu görünce bağırmaya başlıyorlar. At o silahı, hemen yere bırak. Tony açıklamaya çalışıyor. Hayır hayır, ben burada yaşıyorum. At o silahı dedim. Tony Iommi sonradan bunu hatırladığında, ne yapıyorduk? Beni vurabilirlerdi. Hatta ben de onları vurabilirdim der. Bu mevzu aylarca böyle sürüp gidiyor. Sonunda gizli bir kapak buluyorlar. Üst katta, yukarıda işte. İyi bakmadıkları yerde dev ekranlı bir sinema odası var. Duvarda bir bölme açılmış ama üzeri tamamen duvar kağıdıyla kaplı olduğu için dışarıdan fark etmek mümkün değil. Bu kapağı açıp içeri adımlarını attıklarında evin çevresini boydan boya dolaşan bir geçide giriyorlar. Bayağı geniş, yüksek de bir alanı var. İçeride neredeyse dik durup yürüyebiliyorsunuz. Havalandırma deliklerinin hemen yanında yığınla izmarit, boş içecek kutuları buluyorlar ve o deliklerden baktığınızda odaların içini olduğu gibi görebiliyorsunuz. Belli ki insanlar oraya girmişler, çıkmışlar, orada Tony'nin yaptığı her şeyi izlemişler. Vay arkadaşlar! O insanlar gördüklerini anlatsalar kim bilir ne hikayeler çıkar. Biz de o koridorda The Sign of the Southern Cross'un ağır adımlarıyla yürüyelim.

Tony Iommi bu travmatik tecrübelerinin finalinde biraz rahatlamıştı ama sürekli tetikte olma duygusu onu çok yormuştu. Evinin yakınlarında birilerinin yaşadığını bulduklarına ve tabii polisin de buna nihayet kendi gözleriyle tanık olduğuna çok sevinmişti. Ama bu insanların kim olduklarını, orada dolaşanların asla bulamıyorlar. Senin için en kolayı bir köpek edinmen olurdu diyorlar. Doğru, belki de bir köpeği olsa onları kaşla göz arasında bulurdu. Olayı çözdüler. Çözmesine de bunlar ona öyle bir paranoya yaşatıyor ki sonunda bir otele taşınıyor. Oraya gidince de yaptığı ilk iş havalandırma deliklerinin hepsini bantla kapatmak. O kadar büyük bir korkuya kapılıyor ki odada sıcaktan pişse de o bantları açmıyor. Peki bu sadece o dönem yaşadığı bir paranoya mı Tony'nin? Hayır, yıllar sonra bile evinin her yerinde kameralarla, sağlam kapılarla, köpeklerle yaşadığı, hepsi o günlerin mirası, her şey yaşadığı o tecrübeden ötürü. Over and over.

Mob Rules albümünün kapanış şarkısı Over and Over. Hikayenin bu bölümünü kapatsın. Zaten programın bu bölümünün de sonlarına geldik. Yine Born Again albümüne gideceğiz önce. Ian Gillan çığlıklarıyla, düzensiz, ara ara ürkütücü yapısıyla Disturbing the Priest gelecek. Kapanıştaysa daha eskiden Ronnie James Dio'nun blues rock grubu Elf'in ilk albümünden, grubun ismiyle aynı ismi paylaşan albümden, bakın buradaki basları da Ronnie çalar, Nevermore gelecek. Böyle ara ara Tony Iommi'nin Black Sabbath'la hikayesi üzerinden bölümlerimiz oluyor, olmaya devam edecek. Bu 34. bölüm oldu hikaye kapsamında. Ben Uğur Has Polat, başka bir Forte'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Bergiten. Bu haftanın açılışı için 2007 yılına gidiyoruz ve DJ Q'nun başyapı plağı Glasgow Jazz adlı eserinin Chicago'nun efsanevi DJ Derek Carter düzenlemesiyle dört dörtlük dans başlıyor. Keyifli bir saat diliyorum.

Önce Simon Kidzo Poetical, hemen ardından More Cream, You'll Be On My Mind'ı dinledik. Sırada kanserle mücadele eden bir İngiliz prodüktöründen bir imza remix var. A Guy Called Gerald Humanity'nin Ashley Biddle Love and Compassion mixiyle 4-4'lük dans devam ediyor.

Jackson, Diagolu Tech House üstadı Hippie'den Hank Full House Mix ile Strange Days, sonrasında ise 2009 yılından bir flashback. Frank Roger, Mandel Turner ortaklığı Life is Too Short radyonuzdaydı. Sırada Bo Williams'tan hastalığı döneminde ürettiği The Recovery adlı uzun çaları var.

önce Borrowed Identity, Mechanical Soul Brother ortaklığı Art of Disclosure ve sonrasında At Jazz etiketli Abel'in Jazz in the Room adlı planın Jimster remixini keyifle dinledik. Kapanış 2025 sonunda albüm yayınlanan Is and Is ikilisinden geliyor. İkilinin yarısı Joshua'nın label'ı Visual Records etiketli Ankh ile bu haftanın setinin sonuna geliyoruz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

Peace.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz.

Teşekkürler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu söyledi. Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Erdoğan, ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda savunma ve enerji alanları başta olmak üzere 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları sırasında bir ilk yaşandı. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edildi. Kazakistan'ın Türkiye'ye deprem desteği olarak Gaziantep Nurdağ'ında inşa ettiği okulun açılışı da Astana'daki törende gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyon sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgede gemi trafiğine ilişkin hareketlilik dikkat çekiyor. Birleşik Krallık bir geminin ele geçirildiğini duyururken Japonya ise tanker geçişleri için İran'la doğrudan temas kurdu. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden bu yana 30 geminin geçiş yaptığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile baş başa görüştü. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Trump ABD basınına yaptığı açıklamada Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı'nın kendisine İran'a askeri destek sağlamayacağı konusunda güvence verdiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturumda tutuklu sanık Murat Kapki savunmasını yaptı. Geçen yıl etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini söyledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Kapki belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezaları istendi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Davada tutuklu yargılanan 4 sanık için tahliye, 7 sanık için de tutukluluğun devamına hükmedildi. Halk sağlığını hiçe sayanlarla mücadele aralıksız sürüyor. Ankara'da jandarma tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ürünü ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ile geçirildi. Ankara, Manisa ve Uşak'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaçlar kökünden söküldü. Birçok noktada çatılar uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü. Kayseri'de etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşin devam edip etmeyeceğine ilişkin Washington'daki 3. tur görüşmeleri başladı. İsrail ise Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı. Haberleri sunduk.

0: Senin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker. Ritmin kalbine yapacağımız bu haftaki yolculuğumuzda bizlere karmaşık ölçülerde bile sarsılmaz bir disiplinle, en sert anlarda bile kusursuz bir kontrolle progresif müziğin en önemli müzisyenlerinden biri yol gösterecek. Poliritmik yapılarla, doğaçlamalarla ve matematiğin karmaşasıyla dolu bir labirentte Danny Carey'in öncülüğünde yol alırken başlangıç noktamızı tahmin etmek hiç de zor değil.

Programımızın açılışında Danny Carey ve uzun yıllardır davul setinin ardında yer aldığı Tool grubunun imza parçalarından biri olan ve 2001 tarihli modern dönem progresif başyapıtına da adını veren Lateralus yer aldı. En ince detayına kadar insanın kendi içindeki sonsuzluğu keşfetmesi için bir rehber olarak tasarlanan parça, matematikteki Fibonacci dizisinin sarmal yapısını müziğe taşıyor. Hemen ardındansa sırayı Danny Carey ile yolları daha sonra da kesişecek King Crimson'dan Adrian Belew alıyor. Usta gitarist sayısız çalışması arasında öne çıkan Side One'da yarattığı efektlerle gitarının sınırlarını zorlarken onu Carey'nin yanı sıra bas gitarist Les Claypool'un ritimleriyle eşlik ettiği Writing on the Wall sizlerle.

Body of Lies filminin soundtrack ile devam ediyoruz. Faith No More'dan Mike Patton ve System of a Down'dan Serj Tankian'ın ortaklaşa imzasını taşıyan albümdeki parçalardan Bird's Eye'da ikiliye Danny Curry ve yine Les Claypool eşlik ediyor.

Tool'un Justin Chancellor'dan önceki bas gitaristi olan Paul D'Amore gruptan ayrıldıktan sonra ara ara Danny Carey ile ortak işlere imza atmaya devam etmişti. D'Amore'un projesi Fearsome NG'nin tek albümünün açılış parçası The Fort'ta, Carey'nin karmaşık ritimleri D'Amore'un güçlü bas yürüyüşleriyle birleşiyor. Ortaya hem sert hem de büyüleyici bir atmosfer çıkıyor.

90'lı yıllardan beri Danny Carey, yan projesi Volo'yla özellikle canlı performanslarda caz füzyon türündeki yeteneğini sergileme fırsatı buluyor. Sıradaki durağımızda bu grupla yayımladığı tek albüm Inky Tire ve açılış parçası Grip It'le biz de büyük müzisyeni bu farklı yönüyle tanıma şansı yakalıyoruz.

Kanadalı yönetmen Jimmy Hayward, sinematik progresif rock projesi Legend of the Seagullmen'de Mastodon'un aramızdan geçtiğimiz yıl ayrılan gitaristi Brent Hinds ve Danny Carey gibi iki önemli figürü bir araya getirmeyi başarmıştı. Okyanusun derinliklerine sürüklenmeye hazırlanın. Grubun 2018 tarihli tek albümünden sert davul, güçlü gitar ve epik bir enerjiye sahip The Orca sizlerle.

Yine bir Kanadalı müzisyen Daniel Romano'nun pandemi döneminde seri halinde yayınladığı kayıtlardan birisi olan Forever Loves Fool'a değer katan isim Danny Carey olmuştu. 22 dakikalık bu klasik progresif rock ziyafetinin bir bölümüne konuk oluyor, tamamını sizlerin keşfine bırakıyoruz.

Programın sonunda bizleri olabildiğince güçlü bir kadro uğurluyor. Danny Carey ve Adrian Belew'in yollarının tekrar kesişeceğinden bahsetmiştik. Carey'nin yanı sıra 80'li yıllarda King Crimson kadrosunda birlikte yer aldığı Tony Levin ve tüm zamanların en önemli gitar virtüözlerinden biri olan Steve Vai'yi bir araya getirerek Beat grubunu oluşturdu. O dönemin klasiklerini canlı icra eden ve bu yaz ülkemizde de izleme fırsatı bulacağımız bu dörtlü, geçtiğimiz yıl yayınladıkları canlı kayıttan seçtiğimiz Tella Hun Cinciit'le kapanışa kadar bizlere eşlik edecek.

Evet.

0: Danny Carey'nin müziğe kattığı zekası ve gücünün yanı sıra değişken ritimleriyle şekillenen, bazen labirenti, bazen sarmalı andıran rotasının izinde yol aldığımız bu programın da sonuna geldik. Ben Elif Karahan Toker ve teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izine sürmeye devam edeceğimiz programda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldim Eola Maratonu'nda geçtiğimiz hafta sanatçının bir World Fusion projesi olarak planladığı ve ilkine 2025'in son, 2 ve 3.sine 2026'nın ilk programlarında yer verdiğimiz World Sinfonia dizisinin 4. albümü La Melodia'yı sunmaya başlamıştık. Bu hafta da aynı albümü dinlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aldim Eola'nın kısa bir aradan sonra yeniden bir araya getirdiği World Sinfonia Ensemble'ın Milano'da verdiği bir konserin kayıtlarından oluşan 2008 yapımı çalışmadan bu hafta dinleyeceğimiz ilk parçalar Double Concerto ve Mysterium.

TRT Radyo işte maraton konuğumuz Aldi Meola'nın World Sinfonia Ensemble'la World Sinfonia projesinin bir parçası olarak Milano'da verdiği bir konserin kayıtlarından oluşan World Sinfonia La Melodia başlıklı çalışmasını dinlemeye devam ediyoruz. 2008 yapımı albümden bu hafta dinleyeceğimiz son parçalar Turquoise ve Infinite Desire.

0: Infinite Desire, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın World Sinfonia, La Melodia başlıklı çalışmasından bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesinin sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen hafta tamamını sunduğumuz Vokal Randevu başlıklı çalışması var. 2006 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Shame, I Tried, Shall and Rush, Never Never Never ve Syncopatico.
1: Okay. Aldi Meola. Jump.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın World Sinfonia, La Melodia başlıklı 2008 yapımı albümünü sanatçının Aldi Meola and Friends, Vocal Rendezvous adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır, gelecek hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

0: et tes jours.
1: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Edward Elgar'ın Opus 37 Deniz Manzaraları başlıklı şarkılar zincirini ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 421 Re minör yaylı çalgılar dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Johann Pachelbel'le başlıyoruz. Barok dönemin en önemli isimlerinden biri olan bestecinin Kanon ve Jig adlı eserini Riccardo Minasi yönetimindeki La Scintilla Orkestrası seslendiriyor.

Johann Pachelbel'in Kanon ve Giga adlı eserini La Scintilla Orkestrası'ndan dinlediniz. Polonya müziğinde neoromantisizmin temsilcisi Władysław Zelenski'nin iki koral şarkısıyla devam ediyoruz. Jan Maklajakiewicz düzenlemesiyle Polonya Radyo Korosu seslendiriyor.

Ladislav Zelenski'nin Büyülenmiş Prenses ve Veda Anı başlıklı iki koral şarkısını Marek Kluza yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Danimarkalı besteci Hilda Soestad'in 1908 yılında cello ve piyano için yazdığı üç fantezi parça var sırada.

Hilda Sehested'in 3 fantezi parçasını cello'da Nina Reintoft ve piyano'da Malena Tassum'dan dinlediniz. Haydn'ın 1757-1761 yılları arasına tarihlenen ve senfoni janrında yazdığı ilk eserlerden Re majör 4. senfonisi ile devam ediyoruz.

Franz Josef Haydn'ın Re majör 4. senfonisini Andrei Lenart yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bedri Smetana var sırada. Bestecinin solo piyano için kaleme aldığı Opus 13 Polka formunda Bohem Hatıra adlı eserini dinliyoruz.

Bedrisi Metana'nın Polka formunda Bohem Hatıra adlı eserini piyanist Aleksandra Trusova seslendirdi. Arcangelo Corelli'nin barok dönemde oda müziğinde sıkça kullanılan trio sonat janrında kaleme aldığı Opus 3 Re Majör 2 numaralı eseriyle devam ediyoruz.

Arcangelo Corelli'nin Opus 3 Re Majör 2 numaralı trio sonatını Augelletti topluluğundan dinlediniz. Edward Elgar'ın 5 farklı şairin şiirleri üzerine bestelediği Opus 37 Deniz Manzaraları başlıklı şarkılar dizisi var sırada. Solist mezzo-soprano Christina Hammerström.

Edward Elgar'ın Opus 37 Deniz Manzaraları başlıklı şarkılar dizisini mezzo-soprano Christina Hammarström ve Tadaaki Otaka yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 421, Re minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 421 Re minör yaylı çalgılar dörtlüsünü Biyala Kuartet'ten dinlediniz. Programımızın bu bölümünü Finn besteci Jan Sibelius'un solo piyano için 6 impromptu serisiyle noktalıyoruz. Yuhani Lagerspetz seslendiriyor.

Müziği ile Finlandiya'nın ulusal kimliğine büyük katkısı olan Jan Sibelius'un 6 impromptu serisini piyanist Juhani Lagers seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1947 yılında kurulan Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2020 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Krzysztof Urbanski yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Samuel Barber'ın Opus 14 Keman Konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1984 doğumlu Alman kemancı Agustin Hadelich. Konser programından ilk olarak Grażyna Bacewicz'in piyano için yazdığı Skerson'un orkestra için düzenlenmiş versiyonunu dinliyoruz.